0: Enes'cik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
1: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
0: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
2: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
3: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
2: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz.
4: Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak. Bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı.
5: 111. Bölüm.
4: Hudeybiye Anlaşması'na göre Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında 10 yıl boyunca ateşkes olacaktı. Mekke'den gelebilecek tehlikenin önü kesilince Peygamber Efendimiz dünyanın çeşitli yerlerine elçiler göndererek onları İslam'a davet etmeye başladı. İlk elçi Habeşistan Necaşisi'ne giden Amr bin Ümeyye idi.
6: Kralımız birazdan salonu teşrif edecek. Sen de huzuruna çıkmadan evvel yere kadar eğilerek onu selamlayacaksın. İşte geliyor. Onu uyardığım halde neden eğilmiyor bu adam?
7: Sen hariç herkes beni selamladı. Seni önümde eğilmekten alıkoyan şey nedir? Söyler misin bana?
8: Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Peygamberimize bile böyle yapmayız.
7: Demek öyle. Sizin peygamberiniz kim?
8: Muhammed bin Abdullah.
7: Muhammed bin Abdullah mı? Yaklaş yanıma. Benimle görüşmek için bekleyenleri diğer salona alın. Demek Arabistan'dan geliyorsun. Kutlu beldeden, kutlu insanın yanından. Ben de halinizi sordurup duruyordum.
8: Evet, Allah Resulü beni size elçi olarak gönderdi. Bana düşen söylemek, size düşen dinlemektir. Siz bize şefkat ve nezaket gösterdiniz. Sizden hangi hayrı umduysak ona kavuştuk. Ve sizinle ilgili hiçbir konuda korku ve endişe duymadık. Yanınızda kendimizi daima emniyet ve güven içinde hissettik. Peygamberimiz İran'a, Rum diyarına ve pek çok yere elçiler gönderdi. Oraya giden arkadaşlarım canları konusunda emniyet içinde olmadıkları halde ben güvenle huzurunuza çıktım. Geçmişteki hayır ve iyiliklerinize güvenerek yanınıza geldim. Bu da Allah'ın Resulü'nün size gönderdiği mektup. Buyurun.
7: Gel, şöyle yanıma otur. Eğer imkanım olsaydı senin peygamberinin yanına gider, onun hizmetine girerdim. Allah'a yemin ederim ki o Yahudilerin ve Hristiyanların bekleyip durduğu son peygamberdir. Al bu mektubu ve bana onun sözlerini oku.
8: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye. Senin devamlı selamet içinde olmanı diler. Nimetlerinden dolayı Allah'a hamdü sena ederim ki ondan başka ilah yoktur. Melik, Kuddüs, Selam, Mümin ve müheymin olan O'dur. Şehadet ederim ki İsa bin Meryem, Allah'ın çok temiz, iffetli, dünyadan el etek çekmiş olan Meryem'e bahşettiği çok şerefli kuludur. Adem'i nasıl annesiz babasız yarattıysa İsa'yı da öyle kudret eliyle yaratmıştır. Ben seni bir olan, eşi ortağı bulunmayan Allah'a iman edip ona ibadet etmeye, bana tabi olmaya ve Allah'tan getirip tebliğ etmiş olduğum şeylere iman etmeye davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın Resulüyüm. Seni ve askerlerini Allah'a ibadet ve taate davet ediyorum. Bu şekilde sana gereken tebligatı yapmış, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak öğüdü vermiş bulunuyorum. Öğüdümü kabul ediniz. Doğru yola uyanlara selam olsun.
7: Ver onu bana. Bunu Homu yazdırdı. Bu mektup yanımızda bulunduğu sürece bize bereket olacaktır. Muhammed bin Abdullah son peygamberdir. Alemlere rahmet olacak son peygamber. İlk duyduğumdan beri onun peygamber olduğuna inanıyorum. Bundan eminim. Hiçbir şüphem yok. Ama bunu halka açıklarsam bana yardım edecek kimse bulamayacağımdan korkuyorum. Habeşliler buna hazır değil. Peygamberinin benden istediği başka bir şey var mı?
8: Yıllar önce size sığınan Müslümanların Medine'ye geri dönebileceklerini söylememi istedi. Artık güven içinde yaşıyoruz. Onlar da Medine'ye gelmeli. Müsaade ederseniz onlarla görüşeyim.
7: Elbette. Şimdi adamlarım seni onların yanına götürür. Ama bilin ki Habeş diyarı sizin vatanınız sayılır. İstediğiniz zaman gelip istediğiniz kadar kalabilirsiniz.
8: Müslümanlar bize zor zamanlarımızda verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutmayacaktır. Adınız bundan sonra hep hayırla yad edilecek. Allah sizi cennetiyle mükafatlandırsın.
7: Hepimizi. Bu dünyada karşılaşamadık ama ahirette beraber oluruz umarım. Selamlarımı ilet. Mektup yazdıracağım. Hazırlanın.
9: Emredin kralım. Yazmaya hazırım.
7: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'e Necaşi Ashama tarafından yazılmış bir mektuptur. Şöyle yaz. Ey Allah'ın peygamberi! Allah'ın selam ve selameti, rahmet ve bereketi üzerine olsun. Hamd ederim o Allah'a ki ondan başka mabut yoktur. Ancak o vardır. Beni hidayete erdiren de odur. İçinde İsa'yı andığın mektubun bana erişti. Allah'a yemin ederim ki İsa da kendi hakkında senin söylediklerinden farklı bir şey söylememiştir. Şehadet ederim ki sen muhakkak sözlerinde doğru olan ve kendinden önceki peygamberleri doğrulayıcı olarak gönderilmiş bulunan Allah'ın Resulüsün. Ben sana inandım ve biat ettim. Kendimden başkasına söz geçirememekte, güç yetirememekteyim. Eğer benim yanına gelmemi istersen onu da yaparım. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun.
9: Yazdım efendim.
7: Güzel. Bununla beraber kıymetli bir hediye sandığı hazırlayın. Kızıl develere yükleyin. Amr'a şehir dışına çıkana kadar da eşlik edin.
9: Emredersiniz.
4: Habeşistan'a mülteci olarak gidenler arasında Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer de vardı. Neredeyse 10 yıl olmuştu. Hepsi vatan hasretiyle yanıyor ama yurtlarına dönemiyorlardı. Nihayet Amr bin Ümeyye gelip kendilerine mutlu haberi vermişti.
10: Esma, Esma duydun mu? Peygamberimiz bizi Medine'ye çağırıyormuş.
11: Duydum Cafer, duydum. Allah'a şükürler olsun. Artık hasretimiz bitiyor. Abdullah, Muhammed, duydunuz mu çocuklar? Medine'ye gidiyoruz.
12: Hep bahsettiğiniz yere, Kabe'ye mi gidiyoruz anne?
11: Oraya yakın bir yer oğlum. Peygamberimizin yanına.
12: Yaşasın. Onu çok merak ediyordum. Babam onu anlatırken hep ağlıyordu. Artık kavuşacaklar değil mi anne?
11: Evet yavrum. Hasret bitiyor. Ne zaman yola çıkacağız?
10: Diğer arkadaşlara da haber vereyim. Birkaç gün içinde yola çıkmış oluruz.
11: Nasıl gideceğiz peki?
10: Amr'ın söylediğine göre Necaşi bize bir gemi hazırlatmış. Kızıldeniz'i gemiyle geçtikten sonra işimiz kolay.
11: Allah'ım sana şükürler olsun. Hiç dönemeyeceğimizi sanıyordum.
10: Ben de bu kadar kısa sürede bir haber alacağımızı umuyordum.
11: Ne oldu da peygamberimiz bizi çağırdı acaba? Kureyş Müslümanlara göz açtırmıyordu.
10: Amr, Müslümanların müşriklerle bir barış anlaşması yaptıklarını söyledi. Buna göre 10 yıl boyunca Mekke herhangi bir saldırıda bulunmayacakmış.
11: Umarım sözlerinde dururlar. Ben gidip Ümmü Habibe'ye haber vereyim. Bir an önce hazırlıklara başlayalım.
10: Tamam, tamam, sen hanımlarla görüş. Ben de Amr'la son istişareleri yapayım. Medine'de durum nasıl, nasıl bir rota çizmemiz lazım onu öğreneyim.
11: Peki, sana kolay gelsin.
10: Sana da. Bizimkilere haber verdim. Hazırlanmaya başladılar. Sen dinlenebildin mi biraz?
13: Aha, çok iyiyim ben, sağ ol.
10: Peki, sevindim. Amr, Medine ile ilgili, Müslümanlarla ilgili merak ettiğim o kadar çok şey var ki.
13: Ne kadar zamandır gurbettesin tabii. Neleri merak ediyorsan sor da bildiklerimi anlatayım.
10: Allah senden razı olsun. Peygamberimizin durumu nasıl? Yeni yurduna alışabildi mi? Sıhhati yerinde mi?
13: Hamdolsun, çok iyi. Eski adı Yesrib'ti biliyorsun yaşadığımız şehrin. Şimdi Medine diye biliniyor. Peygamber şehri diye söylemiyoruz da Medine diyoruz. İsmi gibi güzel bir yer. Sakin, yumuşak. İnsanları muhabbet içinde kardeşçe yaşıyor. Kimse birbirini incitmiyor. Herkes peygamberimizden daha fazla istifade edebilme derdinde. Güzel bir mescidimiz var. 5 vakit namaz için orada toplanıyoruz. Peygamberimizin evi de bu mescide bitişik. Gelince göreceksin. Ferah ve sükunet dolu bir ortam.
10: Hayırlısıyla bir ulaşsak. Çok özledim Resulullah.
13: Peygamberimiz de seni çok özlemiş. Sık sık senden bahsediyor. Kardeşin Ali ile seni andıklarını duydum kaç kere.
10: Sağ olsun. Biz onunla aynı evde büyüdük biliyor musun? Benim abimdir. Hatta abimden, babamdan ötedir benim için.
13: Evet, evet duydum. Peygamberimiz küçükken yetim kaldığında senin baban onu koruyup kollamış, büyütmüş. Ebu Talib'i hep hayırla yad ediyor.
10: Öyleydi, öyleydi. Allah bizi hem bu dünyada hem de cennette bir arada tutsun. Sahi sen ne zaman Müslüman oldun? Mekkeli değilsin. Önceden tanışmıyoruz.
13: Benim kabilem Bedir'de yaşar. İslamiyet'le tanışmam Uhud Savaşı'nın hemen ardından oldu.
10: Mekke müşrikleriyle iki büyük savaş yapıldığını duymuştum. Uhud Savaşı da bunlardan biri sanırım.
13: Evet, ilki Bedir'deydi. Onda Müslümanlar ciddi bir zafer kazandılar. İkincisi ise Uhud. Peygamberimizin arkadaşlarından 70 küsur kişi şehit oldu bu savaşta. Hatta amcanız Hamza da.
10: Hamza?
13: Evet.
10: Hamza şehit mi oldu?
13: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz her aklına geldiğinde onun için çok üzülür.
10: Amcam çok cesur ve akıllı bir adamdı. Allah şehadetini mübarek eylesin.
13: Amin. Amin.
10: Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik. Gurbetin en kötü tarafı bu biliyor musun? Sevdiklerinin cenazesini bile göremiyorsun.
13: Allah sabır versin. Sizi cennetinde kavuştursun.
10: Demek amcam Hamza şehit oldu. Resulullah'a ne kadar destek oluyordu halbuki. Sana birini daha soracağım. Tanışma fırsatın oldu mu merak ediyorum. Bizimle buraya hicret etmiş, sonra geri dönmüştü. Musab bin Umeyr.
13: Onunla görüşmedim ama hakkında çok şey biliyorum. Gel, istersen şurada oturalım da anlatayım. Ne dersin?
10: Olur tabii. Kusura bakma, ben seni ayakta tuttum. Hadi gel, içeri geçelim.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
15: Ebu Zer'in içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Hazreti Peygamber bir vesileyle onlara şu soruyu sorar. Allah'a en sevimli gelen amel nedir? Ve insanlar saymaya başlar. Bazıları namaz, bazıları zekat, bazıları da cihat diye cevaplandırır Peygamberimizin sorusunu. Efendimiz şu açıklamayı yapar. Allah'a en sevimli gelen amel Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.
16: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadille ev nadlime ev nuzlem ev nujhele ev yujhele aleyna.
0: Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de tevekküldür. Tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Cenab-ı Hakk'a havale etmektir. Sevinçte, kederde, bollukta, darlıkta. Kısacası hayatımızın her anında Yüce Mevla'ya sığınmaktır. En zor anlarımızda yanımızda kimseyi bulamasak da ümidimizi kesmeden Yüce Rabbimizden yardım dilemektir. Tevekkül eden kişi Cenab-ı Hakk'a duyduğu güvenle sıkıntılara sabreder. Yüce Allah, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Ayetlerinde muhacir müminleri hem sabredip hem tevekkül ettiklerini ifade ederek övmüştür. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, "Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp, akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız" buyurarak, bir amaca ulaşabilmek için gerekenleri yerine getirdikten sonra, güç ve kudret sahibi Yüce Mevla'ya tam bir teslimiyetle tevekkül edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Tevekkülün nasıl yapılacağını Allah Resulü bize şu hadisi şerifinde göstermiştir. Kişi evinden çıkacağı zaman Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır dediği zaman o kişiye şöyle denilir. İşte şimdi sana rehberlik edilir. İhtiyaçların karşılanır ve korunursun. Peygamber Efendimizin bizlere yatağa girerken okunmasını tavsiye ettiği tevekkül ve teslimiyet dolu dua ise şu şekildedir. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Azabından korkup, sevabını umup, sırtımı sana dayadım. Senden, azabından korunmanın ve güvende olmanın tek yolu ancak sana, rahmetine sığınmaktır. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygambere inandım. Beni öldürürsen bozulmamış fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerim eyle. Amin.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, "Burası şehitlerin diyarıdır," dediler.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسارın رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yıldızlardan, burçlardan, astrolojik bilgi edinen kişi, sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.

0: فإذا فرغ لعقها.
1: كعب بن مالك'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın."

0: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
1: وابصة بن معبد radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء.
1: أبو كبشة عمرو بن سعد الأنماري'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a bir hediye göndermiş. Hazreti Ömer de hediyeyi iade etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü onu niçin reddettin diye sordu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bizden biri için en hayırlı olanın hiç kimseden hiçbir şey almamak olduğunu sen bize haber vermemiş miydin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmeksizin olursa o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Öyleyse bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki bundan böyle hiç kimseden bir şey istemem. İstemeksizin bana gelen her şeyi de alırım.
4: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله.
1: رضوان بيعتında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden İntikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir: "Ey insanlar, rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir."

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
1: ابن عمر'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında: bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı, buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.
1: حارثة بن وهب رضي الله عنه رسول الله'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdiler." buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu." demiştir.
4: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: "Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min hatiyatihi mithla yevmi veledettu ummuh."
4: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesine taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur: "Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım" der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir: "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin, maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.

0: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
1: أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah katında insan haysiyetinin, Müslümanlar nezdinde en kutsal değer sayılan Beytullah'tan dahi üstün olduğuna kanaat getirmiştir. Resul-i Ekrem'in, ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler, Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya, Allah da onun ayıbını kurcalar. Allah kimin ayıbını kurcalarsa, kişi bu ayıbı kapalı kapılar ardında bile işlemiş olsa, yaptığını açığa çıkarıp onu rezil eder, buyurduğunu bize aktaran Abdullah bin Ömer, bir gün Kabe'ye yönelerek şöyle demiştir: sen ne büyüksün, ne kadar saygıya layıksın, ancak bir mümin Allah katında senden de saygındır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر.
1: فضالة بن عبيد رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz

0: kılarsa, istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.
1: وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan da mahrumdur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir.''

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
2: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: حضرت علي'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.
0: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت.
1: حذيفة وأبو ذردن رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi.

Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet,

akan bir nehir kenarında olsan bile buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir defasında Allah Resulü Hazreti Ömer'e şu tavsiyede bulunmuştur. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ
2: Sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir. Hayatımızın her anında, evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, trafikte, alışverişte, canımızı sıkan, bize rahatsızlık veren durumlarla karşılaşabiliriz. İmtihan dünyasında yaşadığımızı düşünerek, bu davranışlar karşısında sabırlı ve sağduyulu olabilmeliyiz. Yanlışları büyütmek yerine, nasihat ve af yolunu tutarak, Rabbimizin rızasını ve mükafatını kazanmanın gayretiyle hareket etmeliyiz. Eğer işin sonucunu düşünmeden hislerimizle hareket eder ve yanlışa aynı yanlışla karşılık verirsek, o yanlışı yapandan hiç farkımız kalmaz. Hiçbirimiz günahsız ve hatasız değiliz. Bazen düşünmeden hareket edebiliriz. Bazen de hiç araştırmadan aslı astarı olmayan haberlerin peşine takılıp yanlış yapabiliriz. Unutmayalım ki hata yapmak insanın bir zaafıdır. Önemli olan yapılan yanlışların farkına varıp hatamızdan geri dönebilmektir. İnsanlara karşı kusurlarımızda kendilerinden özür dileyebilmektir. Bizim dışımızdaki insanların da tıpkı bizler gibi hata edebileceğini kabullenebilmektir. Suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve düşmanlığı ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz. Ama nefret ve intikamın izini siler. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Sevgili Peygamberimiz bağışlamayı benimsediği gibi insanları da bağışlamayı tavsiye etmiştir. Bir mümin kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu bizlere öğütlemiştir. O, ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısıyla müminleri kin ve intikam ateşinden uzak durmaya davet etmiştir. O, başka bir hadisi şerifinde ise, düşmanlığı sürdürmen sana günah olarak yeter buyurarak ikazda bulunmuştur. Bizzat kendi adına intikam almaktan uzak durarak müminlere örnek olmuştur. Mümin, bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. O bilir ki affetmek müminlerin en önemli özelliğidir. Affetmek takvaya en yakın olan davranıştır. Ne mutlu affederek bağışta bulunanlara, ne mutlu bağışlanarak affın yolunu tutanlara. Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
5: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: سهل بن سعد radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

Ad koyma. Evladın anne baba üzerindeki hakkı. Ebu Derda'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz kıyamet günü kendi isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse güzel isimler koyun. Çocuğa verilecek isim gerek içinde bulunduğu ortamla gerekse kültürel geçmişiyle sıkı bir bağın kurulmasını sağlar. İsmin sürekli tekrar edilmesiyle sahibinin karakterinin şekillenmesinde etkili olacağı veya onun için dua anlamına geleceği düşünülür. Buradan hareketle Hazreti Peygamber'in de isim koyarken ya da değiştirirken muhatabında görmek istediği niteliği dile getirdiği söylenebilir. Yeni doğan çocukların her birine ısrarla harp yani savaş ismi koymak isteyen Hazreti Ali'nin bu tercihi yerine Resul-i Ekrem'in torunlarına güzellik ve iyilik anlamlarına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermesi bu açıdan dikkat çekicidir. Hazreti Peygamber sadece kişi isimleri için değil, yer ve kavim isimleri için de aynı tavrı göstermiş, topraklı, tozlu anlamına gelen Afira adıyla anılan araziye Hadira, yeşillik ismini vermiştir. Olumsuz anlam ifade eden isimleri tam aksi olan olumlu halleriyle değiştirmişti. Söz gelimi Şibut Dalale, Dalalet Vadisi ismini, Şibul Hüda, Hidayet Vadisi ismine, Bakiyetü't Dalale, Dalalet Kalıntısı ismini ise Bakiyetü'l Hüda, Hidayet Kalıntısı ismine çevirmişti. Benül Müviye, Azgın Oğulları ve Benüz Zinye, Zina Oğulları isimli iki ailenin isimlerini de Benür Rişte, Fazilet Oğulları ismiyle değiştirmişti. Onun dilinde öfkeli anlamına gelen Bagis, Sevecen anlamı yüklenerek Habib olmuş, Az anlamındaki Kalil, çok anlamına taşınarak kesire dönüşmüştü. Allah Resulü'nün yeni bir kültürü ilmek ilmek işlediğinin farkında olan ashab, herhangi bir şeyin isminin değiştirilmesine şaşırmıyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında haram aylarda kan akıtmamanın önemini anlatırken dikkat çekmek için "Bugün hangi gündür biliyor musunuz? Bu ay hangi aydır? Bu hangi beldedir?" şeklinde sorular sorduğunda, soruların cevabını bildikleri halde ashab, "Allah ve Resulü en iyi bilendir." demişler. Resulullah'ın yine sükût etmesi üzerine de, onun tüm bunlara yeni birer isim vereceğini zannetmişlerdi. Tüm bu uygulamalar aynı zamanda dönüşümün isimler üzerinden yapıldığı hissini uyandırıyordu. Nitekim Peygamberimizin dönüşüme sahne olan ve ileride İslam medeniyetinin beşiği olacak şehrin, zarar vermek, karıştırmak, kötülemek, bozmak anlamlarına gelen SRB fiilinden türeyen Yesrib ismini şehirleşmeyi ifade eden Medine ismiyle değiştirmesi çok manidardır. Resul-i Ekrem hicret ettiği bu mübarek şehir hakkında, insanlar ona Yesrib diyorlar, onun ismi Medine'dir. Körüğün demirin pasını giderdiği gibi Medine'de kötü insanları dışına atar sözleriyle medeni bir toplumun inşa edileceğini haber veriyor ve yeni koyduğu isimle dönüşümün hedefini gösteriyordu. Allah Resulü'nün oluşturduğu Medine şehri fazilet ve erdemler şehri olmuştu. Hazreti Peygamber Tebük seferi dönüşünde şehri görünce işte bu Tabe'dir, İyilik ve güzellik şehridir buyurarak onun güzelliğine işaret etmiş, böylece şehre ikinci bir isim daha vermişti. Hatta sözlerinin devamında sadece Medine'ye değil Uhud'a olan sevgisini de dile getirmiş, bu da Uhud'dur, öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz buyurmuştu. Yüce yaratıcı güzel olduğuna ve güzeli sevdiğine göre onun yarattıklarına yakışan da güzel bir isimle çağrılmak değil midir?
Allah Resulü'nün siz kıyamet günü kendi isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse güzel isimler koyun cümlesi isim koymadaki temel espriyi yansıtmaktadır. Resul-i Ekrem'in dilinde sadece insan değil bütün mahlukat güzel isimlere kavuşuyordu. O sadece asıl kötü olan şeylere bu özelliklerine yakışmayan güzel isimler verilmesine karşı çıkıyordu. Nitekim kendisinden şarap üretilen üzüme ve üzüm dalına bu özelliğini vurgulayarak şerefli cömert anlamına gelen kerm isminin verilmesini sizlerden biri üzüme kerm demesin. Kerm şerefli olan ancak Müslüman insandır sözleriyle hoş karşılamadığını ifade etmişti. Cahiliye döneminde Araplar hem bolca üzüm vermeleri sebebiyle üzüm asmalarına hem de üzüm şarabının içenleri cömertliğe ve ikrama sevk etmesi sebebiyle üzüme kerm yani cömert derlerdi. Hazreti Peygamber içki ve şarap haram kılındıktan sonra olumlu bir ismin bu şekilde haram kılınmış içeceğin ham maddesi için kullanılmasını yasaklamıştı. Zira bu isim işitenlere şarabı hatırlatacak, belki ona yönlendirebilecekti. O bütün mahlukatla barışıktı. Eşya ve doğayla ilişkisi hep bu düzlemde gerçekleşiyordu. Her bir eşyayı yüce yaratıcının kendine bahşettiği bir nimet ve değer olarak telakki ederek onlara canlı birer varlık gibi muamele ediyordu.

Mahlukata güzel bakıp güzel görüyordu Allah Resulü. Elbiselerini giyerken onların bir bir isimlerini sayıp Rabbine hamd eder ve bu nimetlerin hayırlı olmasını, hayırda kullanılmasını niyaz ederdi. Sahip olduğu eşyalar ve hayvanlara da güzel isimler verirdi. Kılıcına Zülfikar, bir atına Mürtecez, eşeğine Ufeyr, develerine de Kasva ve Beyda isimlerini vermişti. Hazreti Peygamber her konuda olduğu gibi isimler üzerinden de insan saygınlığının korunmasına özen göstermiştir. İsimler nedeniyle insanların rencide olmasını veya ismin oluşturacağı olumsuz kanaatleri bertaraf etmeyi, insani ilişkilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı temeller üzerine kurulmasını istiyordu. Ferdi ve toplumsal ilişkileri olumsuz yönden etkileyen uğursuzluk inancının isimler üzerinden sürdürülmesine de bu nedenle engel olmak istemiştir. Nitekim o, tefeülden yani bir şeyi hayırlı saymaktan hoşlanır, uğursuz saymayı ise sevmezdi. Yesar, kolaylık, rebah, kazanç, necih, başarılı ve eflah, kurtulmuş gibi isimlerden sakındırırken, bu kişiler isimleriyle çağrıldığında orada olmamaları halinde insanların kolaylık yok, kazanç yok diye cevap vereceklerine, dolayısıyla farkında olmadan karamsarlığa itilmiş olacaklarına işaret etmiştir. Bu konuda Peygamber Efendimizin asıl kaygısının isimlerin kendisiyle ilgili değil, insanlar tarafından algılanış şekliyle ilgili olduğu söylenebilir. Zira daha sonra aynı isimleri anlamları güzel olduğundan olsa gerek değiştirmekten vazgeçmişti. Bir keresinde de bir deveyi sağdırmak üzere yanındakilere isimlerini sormuş, Mürre, Acı ve Harp, Savaş ismindeki iki kişinin sırf isimleri nedeniyle sağmalarına izin vermemiş, deveyi sağması için Yaiş, Yaşar isimli şahsa izin vermişti. Yine aynı nedenle bir yere bir tahsildar göndereceği ya da köye girdiği zaman o kişinin veya yerin ismini sorar, beğenirse memnuniyeti yüzüne yansır, beğenmediğinde ise bu durum yine yüzünden anlaşılırdı.

Resulullah, Rabbinin kulun zanlıyla beraber olduğunu bilir ve olaylara hep olumlu yaklaşırdı. Hureyn Savaşı sırasında doğan küçük Medineli Sehle binti Asım bin Adiye, sefere çıkarken Sehle kolaylık ismini verip Allah işinizi kolaylaştırsın diye dua etmesi, çetin bir işi koyduğu isimden yola çıkarak hayırla sonuçlandırmayı dilemesi açısından dikkat çekicidir. Yine Hudeybiye Antlaşması sırasında anlaşma yapmak üzere müşriklerden Süheyl bin Amr'ın geldiğini görünce, zor şartlar altında gerçekleşen bu görüşmenin adı kolaylık anlamına gelen Süheyl ile yapılacak olmasına sevinip, Allah işinizi kolaylaştırmıştır buyurması da isimler üzerinden hayrı ümit ettiğini göstermektedir. İsim vermek bir anlamda da isim sahibinin gönlünü hoşnut etmektir. İnsanlara hoşlanmadıkları lakaplar takmak, onları bu şekilde çağırmaksa ferdi ilişkileri olumsuz etkiler. Resulullah döneminde bir

Kişiye 2-3 isim verildiği olur, ancak bu kişi onlardan biriyle çağrılmaktan hoşlanmayabilirdi. Bu yüzden Allah, müminlerin kardeş olmasına vurgu yaptıktan sonra, "Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın" buyurmuş, kişiyi hoşlanmadığı şekilde çağırmayı yasaklamıştı. İnsana isimlerinin ve künyelerinin en sevimlisi olanla hitap etmek, sevgili peygamberimizin hoşuna giderdi. Bir gün Resulullah Hazreti Ali ile görüşmek için kızı Fatıma'nın evine gelmiş ancak onu evde bulamamıştı. Kızına onun nerede olduğunu sordu. Fatıma, "Aramızda bir şey geçti, beni kızdırdı ve çıkıp gitti" dedi. Bunun üzerine Resulullah birini gönderip onu bulmasını istedi. Daha sonra Hazreti Ali'nin mescitte olduğu anlaşıldı. Resulullah mescitte uzanmış örtüsü bir tarafından düşüp toprağa bulanmış olan Hazreti Ali'nin yanına geldi. Bir taraftan Hazreti Ali'nin üzerindeki toprağa çırpıyor, bir taraftan da "Kalk ey Ebu Türab, kalk ey Ebu Türab" diyordu. Böylece Hazreti Ali kendisine verilen isimler içinde en çok hoşuna gidenin bu olduğunu söylediği Ebu Türab, yani topraklı künyesini almıştı. Ebu Hureyre'ye ise kedicik babası anlamına gelen lakabı kedilere olan sevgisinden ötürü verilmişti. Gördüğü olumlu bir davranışı güzel bir isimle adlandıran sevgili peygamberimizin bu güzelliği müşrikleri bile kapsamıştı. Müşriklerden Safvan bin Ümeyye'ye Ebu Vehb, eli açık, cömert künyesiyle seslenerek hem onun güzel davranışlarını pekiştirmiş hem de Allah'a şirk koşan bu insanı hayra çağırmıştı.

İsimler kişinin inanç, ahlak ve kültürünü yansıttığı gibi duyan kişinin zihninde olumlu veya olumsuz çağrışımlar da yapmaktadır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz cahiliye inanç izlerini taşıyan, kibir, böbürlenme anlamı çağrıştıran ve kötü anlam taşıyan isimleri değiştirmiş, bunların yerine Allah'a kul olmayı çağrıştıran, peygamberleri, salih insanları hatırlatan, ilk söylendiğinde güzel ve hayırlı anlamlar ifade eden isimleri tercih etmişti. Böylece oluşturduğu toplumda isimler vasıtasıyla da inancın, kültürün, ahlaki meziyetlerin hatırlanmasını, hayır ve güzelliklerin zihinlerde yerleşmesini temin etmişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
2: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, bu ne hal ya Resulallah dedi. Resulullah, bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder buyurdu.

0: منكر.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك

0: أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahfel sürmesi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins at ve deve gibi hızla geçer. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri yara almış da salıverilmiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olarak geçer.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.
0: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
1: Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır: Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse, Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla: Bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث.
1: أسامة بن زيد رضي الله عنه anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi: onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Kadınların Allah Resulü'nden, "Ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen," diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
2: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa ben oruçluyum desin. bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene, iyilik, 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama, ne demiştin? Dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin? Diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz çocuklara karşı hoşgörülü ve sabırlı davranır, çevresindekileri de bu konuda uyarırdı. Bir gün kucağına aldığı torunu Hasan, üzerine idrarını kaçırınca kızan ve çocuğa vuran süt anne Ümmül Fadla, Allah seni ıslah etsin, oğlumun canını acıttın diyerek tepki göstermiştir. Yine küçük bir kızken babasıyla Hazreti Peygamber'i ziyarete gelen Ümmü Halid, onun mübarek sırtındaki bene dokununca babası tarafından azarlanmış ama rahmet peygamberi, bırak onu, dokunsun buyurmuştur. Thank you.
4: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Kullu ma'rufin sadaka.
4: Her iyilik güzel bir sadakadır. İslam, iyilik kavramına son derece kuşatıcı bir anlam yüklemiştir. Buna göre iyilik, Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmayı, insanların sevgisini kazanmayı ve çevreye karşı duyarlı olmayı ifade eden manaları kapsamaktadır. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde sadaka kelimesinden gönüllü olarak yapılan mali bağışlar anlaşılır. Bunun yanında, müminin Allah rızası için yaptığı her amel ve davranışın sadaka kapsamına girdiği görülmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, samimiyetle gönülden yapılan her güzel işin bir iyilik, her iyiliğin de sadaka olduğunu haber vermiştir. İslam'a göre insanlara güzel söz söylemek, güler yüzlü davranmak,

0: Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için hayırlı geniş bir yelpazede değerlendirilmesi, yollarının çok ve bu yollara ulaşmanın kolay olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her iyiliğin sadaka olduğunu belirtmiş, bu iyiliklerin miktarına göre değil, taşıdığı samimiyete göre önem kazandığını vurgulamıştır. Yüce Allah, yapılan herhangi bir iyiliği zerre ağırlığınca olsa da görür ve karşılıksız bırakmayacağını vaat eder. Müslüman, yapılan her iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci içerisinde samimiyetle hareket etmelidir. Bu sadakaların kişiyi her adımda cennete yaklaştırıp cehennem ateşinden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Müslüman için iyilik nefes olur, hayat kurtarır, bazen kalkan olur, zarara engel olur, bazen nur olur, görmeyene yol gösterir. İyilik bazen bir hastanın elinden tutmak, yoldaki zararlı şeyleri kaldırmak, yolunu şaşırana yol göstermektir. Bazen kardeşimizin yüzüne tebessümle bakmak, dargınları barıştırmaktır. Kimi zaman iyilik, acizliğin, mağduriyetin ve tükenmişliğin kıskacındaki insanlık için en içten yakarışlarla Rabbimize dua etmektir. Bizlere düşen iyiliğin her çeşidine talip olmak ve yapacağımız iyilikler vasıtasıyla sadakalarımızı artırmaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

0: Birinin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam ancak kendisine uyulan kimsedir. Öyleyse onun yaptıklarına aykırı davranmayın. O tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O rükû ettiğinde siz de rükû edin. O semiallahu limen hamide, yani Allah kendisine hamd edeni işitir dediğinde siz Allahümme Rabbena lekel ham, yani Rabbimiz olan Allah'ım ham sanadır deyin. O secde ettiğinde siz de secde edin.

0: السيارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وفي رواية: إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعة، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم، فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek: "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam "Evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer "Öyleyse Allah bize sahip çıkar" dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine sus, iyice dinle dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de, evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor, ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbn Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbn Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da Allah'ım onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına, evimize kimse geldi mi diye sordu. O da, evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl, dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti, dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş, dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail, Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, ''Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti.'' dedi. İsmail de, ''Rabbinin emrettiğini yerine getir.'' dedi. İbrahim aleyhisselam, ''Peki bu işte bana yardım edecek misin?'' dedi. İsmail, ''Sana tabii ki yardım ederim.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, ''Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti.'' dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz, bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer, İbrahim'in aleyhisselam arkasından, ''Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?'' diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam, ''Allah'a'' dedi. Hacer, ''Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum.'' dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine, şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. Bir kimse görebilir miyim diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine gidip çocuk ne yapıyor bir baksam dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine acaba çocuk ne yapıyor bir baksam derken bir ses işitti. Sese hitaben yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ticaret ahlakı açısından mülkiyet hakkı. Kur'an-ı Kerim'de mülkün gerçek sahibinin Allah Teala olduğu, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, Allah'ın her şeye gücü yeter ayetiyle mülkü dilediği kimselere verdiğini de, ey Muhammed de ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın ayetiyle ifade edilir. Allah Teala sahip olduğu mülkünden dilediği kimselere isteyen, çalışan ve mülk edinme usul ve yollarına sarılanlara verir. Böylece mülk üzerinde meşru yoldan tasarrufta bulunma ve yararlanma hakkı insana geçmiş olur. İslam dini doğuşu esnasında özel mülkiyetle karşılaşmış ve onu kaldırmak yerine mülkiyeti elde etme yollarını ıslah ederek özel mülkiyet hakkıyla birlikte kamu mülkiyetini müesseseleştirmiştir. İnsanın bir şeye malik olması demek, malın kendisinden veya menfaatinden faydalanmaya başkalarından daha fazla hak sahibi olması demektir. Bu haklılık da kazanma, akit, miras ve benzeri meşru mal elde etme vasıtalarından biriyle mala sahip olmaktan kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ticaret ve mali konuları düzenleyen hükümler, özel mülkiyetin varlığını gerekli kılar. Mesela, namaz kılınız, zekat veriniz. Onların mallarında düşkün ve çaresiz kalmış kimseler için belirli bir hak vardır. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Onların mallarından sadaka al ve böylece onları temizle gibi ayetlerde geçen mallarından al, rızık olarak kendilerine verdiklerimiz, onların mallarında gibi ifadeler, özel mülkiyetin varlığını açıkça ifade etmektedir. Ayrıca mirasla ilgili hükümler de Kur'an-ı Kerim'de oldukça geniş biçimde yer almaktadır. Nitekim Nisa suresinin ilgili ayetlerinde ölen kimsenin geriye bıraktığı mirastan ve bu malda yakınların belirli oranlardaki paylarından söz edilmektedir. Kısaca ölenin geride bıraktığı malın aslında onun mülkiyetindeyken öldükten sonra varislerinin eline geçerek mülkiyet değiştirdiğini belirtmektedir. Faizi yasaklayan, eğer faizden vazgeçip tevbe ederseniz ana paranız sizindir şeklindeki ayeti, İslam'da asıl olanın özel mülkiyeti olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Yerde ve göklerdeki her şeyin mutlak sahibinin yalnızca Allah Teala olduğunu bildiren Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun da yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu ve onun mülkünde tasarrufta bulunduğunu hatırlatır. Ancak bu mülkte tasarrufta bulunurken, sorumsuz ve hak tanımaz, ölçüsüz bir biçimde hareket edemez. Genel olarak, İslam'ın özel mülkiyete yön veren 8 kuralı olduğu söylenebilir. Bu kurallar şöyle sıralanabilir. A. Malın, bir başka deyişle servetin piyasada tedavülde kalarak ticari hayatın canlı tutulması. B. Servetle orantılı olarak zekat ödenmesi. C. Malın yararlı alanlarda kullanılması. D. Malın başkalarına zarar vermeksizin kullanılması. E. Malın helal yollarla kazanılması. F. Malın kullanımında cimrilikten ve israftan uzak durulması. G. Malın kullanımında yalnızca haklı yararlar sağlama amacı güdülmesi. H. Miras bölüşümünün kurallara uygun biçimde uygulanması. İslam dini, fertlerin mülkiyet hakkını tanımakla kalmamış, ayrıca onu koruma altına almış, temel ilkelere ters düşmeyen her türlü ekonomik girişimi teşvik etmiş, buna karşılık, ferdin sahip olduğu mülkiyet sebebiyle kendisine zekat, fitre, sadaka yetimi, yoksulu, akrabayı, komşuyu gözetme gibi bir takım yükümlülükler de yüklemiş ve elindeki servetten bir takım toplumsal grupların pay alma hakkı olduğunu bildirmiştir. Ticaret ahlakı açısından zenginlik ve fakirlik. İslam'a göre zenginlik, ihtiyaçtan fazla yani zekat vermeyi gerektiren nisap miktarı mala sahip olmakla gerçekleşirken, fakirlik, insanın temel ihtiyaçlarının dışında zekat nisabı kadar mala sahip olamayışıyla gerçekleşir. Allah Teala rızkı veya mal mülk edinmeyi çalışma ve risk esasına bağlamıştır. İnsanların becerileri farklı olduğu ve servet de bir imtihan aracı sayıldığı için mutlak eşitlik amaçlanmamıştır. Bu nedenle insanların bir kısmının zengin, bir kısmının yoksul olması, Allah rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Şüphesiz Rabbin, dilediği kimsenin rızkını genişletir, dilediğini de daraltır. Çünkü O, kullarının her halinden haberdardır. Her şeyi hakkıyla görendir. O sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi derecelerle kiminizin üstüne çıkarandır ayetlerine göre bu durum doğal hatta gerekli kabul edilmiştir. Allah Teala insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için pek çok nimet bahşetmiş ve bunları meşru yollarla elde etmesine izin vermiş, ancak elde ettiği bu serveti yine Allah'ın belirlediği ölçüler çerçevesinde kazanmakla ve tasarrufta bulunmakla yükümlü tutmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de size tasarruf için vekalet verdiği maldan onun uğrunda harcayın. Onlara Allah'ın size verdiği maldan verin buyrulur. İslam'a göre zenginlik, zekat, hac, kurban, sadaka, hayır hasenat gibi bazı dini sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu çeşit sorumlulukların gereğini yerine getirmeyen zenginler yerilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle ekonomik zulüm ve haksızlığın sembolü olarak gösterilen Karun, toplumun problemleriyle ilgilenmeyen ve yoksulları gözetmeyen zenginlere örnek teşkil eder. Karun, büyük hazinelerin sahibi olan bir tüccardır. Hazinelerinin anahtarını büyük ve güçlü bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Karun, "Bu servet bana ancak bende bulunan bir ilim sayesinde verilmiştir," der. Bütün nimet ve servetlerin Allah'ın bahşettiği rızıktan ibaret olduğunu düşünmezdi. Karun, büyük bir ihtişamla kavminin huzuruna çıkınca, dünya hayatını arzulayanlar, "Ne olurdu Karun'a verilenler gibi bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük şans sahibi bir insandır," derlerdi. İlim sahipleri ise topluma yararı olmayan, sadece başkalarına karşı böbürlenmek, zulüm ve haksızlık yapmak üzere toplanan böyle bir servete özenmek gerekmediğini söylerlerdi. Ne var ki bu kadar çok servet sahibi, Karun'un sonu hiç de gıpta edilecek gibi olmadı. Sonunda Karun'u da, evini de yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek hiçbir topluluğu olmadı. O kendisini de savunamadı. Daha dün onun yerinde olmayı arzulayanlar, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yere geçirirdi. Demek ki imansız kimseler asla kurtuluş yolu bulmuyorlar demeye başladılar. İnsanları farklı yapılarda yaratıp, her türlü kabiliyetlerle donatan ve onlara farklı nimetler veren Allah Teala, servetin sadece zenginler arasında dar bir çevrede dolaşan mülkiyet haline getirilmeyip, aksine tabana yayılmasını tavsiye etmiş, bunu temin için de zenginlere zekat ve sadaka yardımı gibi yararlı işler yapmayı emretmiştir. Çünkü bu faaliyetler, zenginlerle fakirler arasındaki maddi ve manevi farklılıkların azalmasını, yardımlaşmak suretiyle insanların birbirlerine yaklaşmasını ve sonuçta sağlam bir toplum yapısının oluşmasını sağlar. Diğer taraftan zenginler bu çeşit dini görevlerini yerine getirseler de kazandıkları malı lüks ve israf içinde başkalarının mal ve servet düşmanlığı duygularını tahrik edip azdıracak, kıskandıracak bir şekilde harcayamazlar. Bu nedenle kazanmada olduğu gibi harcamada da meşruiyet çizgisinden ayrılmamaları gerekir. Allah Resulü de birçok hadisinde insanın mal ve servet karşısındaki durumunu ortaya koymuştur. Yararlı işler yapan müminin elindeki temiz servetin ne güzel bir mal olduğunu bildiren hadisiyle, helal kazanca ve dürüst insanlara dikkat çekerken başka hadislerinde de "Ademoğlu benim malım, benim malım" der. Senin yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden veya tasadduk edip devam ettirdiğinden başka malın var mıdır? Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da varislerinin malıdır buyurarak, kişinin elindeki malın bir emanet olduğu hatırlatılmış ve gerçek sermayesinin ahiret için yapılan yatırım olduğuna dikkat çekilmiştir. Mal ve servetle ilgili bu gibi ayet, hadis ve tespitler, İslam'ın servetin ve zenginliğin karşısında olduğu anlamına gelmez. Meşru yoldan kazanılan, zekatı verilen ve başkalarını sömürme, küçümseme, gurur ve kibir amacıyla kullanılmayan servetlerin, iyi mal, iyi kişilerin elinde ne güzeldir hadisinin kapsamına girdiğinde şüphe yoktur. Diğer yandan, mal mülk edinirken ve bunu idare ederken, bu meşguliyetin mal sahibini Yüce Allah'a ibadet ve itaatten alıkoymaması da gerekir. İnsanoğlunun aslında sahip olduğu yegane varlık davranışlarıdır. Yani ahirete göçerken beraberinde götürdüğü amelleridir. Şu dünya hayatında sahip olduğu her bir nesne ve canı kendisinde birer emanettir. Eğer emaneti yerli yerinde kullanır, varlıkta şükretmesini ve yoklukta sabretmesini bilirse, erdemli kullar sınıfına erişebilir. Dolayısıyla zenginlik ve fakirlik durumunda, insanoğlunun sergilediği davranış, kendisini Allah katında değerli kılacak ve yüceltecektir. Sevgili Peygamberimiz, şüphesiz Allah Teala, sizin yüzlerinize ve mal mülkünüze değil, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar buyurarak, fertlerin sahip olduğu imkanların sadece birer imtihan vesilesi olduğuna dikkat çekmişlerdir. Ayrıca Peygamberimizin kalbine işaret ederek 3 defa, "Takva işte buradadır" buyurması, insanın gerçek değerinin zengin ve fakir oluşuyla değil, ihlaslı bir kalbe sahip oluşuyla gerçekleşeceğini göstermektedir. Ayrıca o, zenginlik mal çokluğuyla değil, göz tokluğu ve gönül zenginliğiyledir buyurarak, kişinin elindeki servetle cimrilik yapmamasına işarette bulunmuş, minberde sadakadan ve dilenmeye tevessül etmemekten bahsettiği sırada, "Üstteki veren el, alttaki alan elden hayırlıdır" buyurmuştur. Böylece her ne konumda olursak olalım, veren, paylaşan olmamız öğütlenmiş bulunmaktadır. İslam dini fakirlik probleminin çözümü için çalışmayı emretmenin ötesinde, zenginlerin yoksul yakınlarını himaye etmelerini, zekat ve vergilerini tam olarak ödemelerini, üretimi artırıp yeni iş sahaları oluşturmalarını, devletin sahip olduğu kaynakların doğru yerlerde ve şekillerde harcanmasını öğütlemiştir. Fakirlik içinde sıkıntı çeken insanlarla ilgili olarak da Hazreti Peygamber, "Kim kendisine gelen bir fakirliği hemen halka intikal ettirirse, hemen dilenmeye kalkarsa, onun fakirliğinin önüne geçilmez. Kim de fakirlik gelir, o da bunu Allah'a açarsa, Allah ona er veya geç rızkıyla yardım eder" buyurarak, kişinin yoksulluk nedeniyle hemen insanlara el açarak izzet-i nefsini zedelememesini, her şeyi lütfeden Allah'tan isteyeceği şeyi istemesi gerektiğini ve fakirleşmenin de zenginleşmenin de Allah'ın bir imtihanı olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğini bildirmiştir.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı 2 rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canlı hayvanı hedef yapana lanet etti," demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ekmelul mu'minine imana ahsenuhum huluka.
2: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İslam dininin amaçlarından biri de güzel ahlaklı insanlardan meydana gelen bir toplum oluşturmaktır. Yüce Allah bu amacın gerçekleşmesi için iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye etmiş, kötü ve çirkin şeylerden de uzak durulmasını istemiştir. İyi, güzel ve temiz görünen davranışları güzel ahlak olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Hakk'a olan inancımız ve kulluğumuzun meyvesi güzel ahlaktır. Sevgili Peygamberimiz, "Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim." buyurarak hayatının aynı zamanda bir ahlak kaynağı olduğunu bildirmiştir. İslam ahlakının en belirgin yönü, her işte hiçbir çıkar kaygısı olmadan sırf Allah rızasını gözetmektir. Kendisi Allah'ı görmese de her an Allah'ın onu gördüğünün bilincinde olmak ve ona göre davranmaktır. Bu, İslam'da ahlak ve iman arasında sıkı bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kıyamet günü terazide güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur buyurarak, güzel ahlakın önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca ahlakı en güzel olanların, en hayırlı insanlar ve kendisine en sevgili kimseler olduğunu ifade etmiştir. Allah Resulü ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bununla birlikte Hazreti Peygamber ahlakını daha da güzelleştirmeye gayret ederek kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı. Onun namaza kalktığında yaptığı şu dua da bu amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Sevgili Peygamberimiz, karşısındaki insanlara değer verir, onlara merhamet ve şefkat gösterirdi. İnsanlara karşı kin ve nefret duymaz, onlara sert ve kaba davranmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affedici ve hoşgörülü davranırdı. Kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi. Hayata daima iyimser bakmayı tavsiye ederdi. Allah Resulü'nün bütün yaşantısı güzel ahlakın bir yansımasıydı. O, güzel ve iyi davranışları bizzat kendisi yaparak

0: Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları. Yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları. Ve her şeyi yaratan ve yaşatan, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi.

Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu.

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.

Ebu Kurade Selemi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. O abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Biz, "Allah ve Resulünün sevgisi" dedik. Resulullah şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin."

0: Ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emrettiğinde imkanı olmayanlar çarşıya gider, hamallık yapar, yaklaşık bir kilo hurma kazanırdı. O kazandığıyla sadaka verirdi. Bugün onlardan bazılarının 100 binlik serveti vardır. Ama şimdi sadaka vermezler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümid eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu da

ha faziletlidir. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel ikişer rekat olarak 4 rekat sünnet namaz kılar ve bunların aralarını mukarreb, Allah'a yakın olan meleklere ve onlara tabi olan müminlere ve Müslümanlara selam vermek suretiyle ayırırdı. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide giren kimse 2 rekat namaz kılmadan oturmasın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların ilk peygamberlikten beri duya geldikleri sözlerden biri, utanmazsan dilediğini yap sözüdür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak kıyamet ne zaman diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve kıyamet ne zaman diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde kıyamet ne zaman diye sorduğunda Peygamber ona yazıklar olsun, kıyamet için sen ne hazırladın diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum, dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, sen sevdiklerinle berabersin, dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, bizler için de aynı şey geçerli mi diye sordular. Peygamberimiz evet cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulünün sevgisi dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu. Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı. Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan Peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim. Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden nefsani arzulardan sana sığınırım derdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: La tahqiranna minel ma'rufi şey'a velau en telqa ahaka biwajhin talq.
4: Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Her iyiliğin ödülü vardır. Allah katında mükafat kazandıran davranışları sınırlandırmak insanların yetkisinde değildir. Önemli olan yapıp ettiklerimizde güzel niyetlere sahip olmamızdır. Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek, Müslümanın en büyük amacı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için samimi niyetler canlı tutulmalıdır. Çünkü büyük küçük bütün eylemleri sevaba çeviren şey öncelikle niyettir. Yüce Allah, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir, buyurmuşlardır. Dünyada yapılan en küçük iyilik veya kötülüğün kaybolmayacağı, davranışların karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağı ifade edilmiştir. Herkesin eninde sonunda yaptıklarının tam karşılığını bulacağı belirtilmiştir. İnsan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlıktır. Onun ruh ve bedeni her türlü güzelliklerle donatılmıştır. İnsanlarsa bu kıymet ve değere saygı göstermelidir. Saygı ve sevginin en külfetsiz ve kolay yolu tatlı dil ve güler yüzdür. Güler yüzlü olmak sevgi ve güveni kazanmada kolaylık sağlar. Huzurun anahtarı olan tebessüm alanı mutlu eder, vereni yormaz. Bu bakımdan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir iyiliği küçümseme şeklindeki öğüdü anlamlıdır. Önemli olan davranışın özünde iyilik niyeti taşımak, iyilik bilincine sahip olmaktır.
3: Kırk hadiste iyilik. Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
6: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
7: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye bu kadın kimdir diye sorar. Hazreti Ayşe bu filan kadındır diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam anlatma, gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbirleriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlarsa ayrılırlar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sizin peygamberiniz kim?
2: Muhammed bin Abdullah.
1: Muhammed bin Abdullah mı? Yaklaş yanıma. Eğer imkanım olsaydı senin peygamberinin yanına gider, onun hizmetine girerdim. Allah'a yemin ederim ki o Yahudilerin ve Hristiyanların bekleyip durduğu son peygamberdir. Al bu mektubu ve bana onun sözlerini oku.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye.
1: Şehadet ederim ki sen muhakkak sözlerinde doğru olan ve kendinden önceki peygamberleri doğrulayıcı olarak gönderilmiş bulunan Allah'ın Resulüsün. Ben sana inandım ve biat ettim.
3: Peygamberimiz bizi Medine'ye çağırıyormuş.
4: Duydum Cafer, duydum. Allah'a şükürler olsun. Artık hasretimiz bitiyor. Abdullah, Muhammed, duydunuz mu çocuklar? Medine'ye gidiyoruz.
5: Hep bahsettiğiniz yere, Kabe'ye mi gidiyoruz anne?
4: Oraya yakın bir yer oğlum. Peygamberimizin yanına.
5: Yaşasın, onu çok merak ediyordum.
2: Amcanız Hamza da.
3: Hamza?
2: Evet.
3: Hamza şehit mi oldu?
2: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz her aklına geldiğinde onun için çok üzülür.
3: Amcam çok cesur ve akıllı bir adamdı. Allah şehadetini mübarek eylesin.
2: Amin.
3: Amin. Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik.
0: 112. Bölüm.
6: Peygamber Efendimiz tarafından Habeş Kralı Necaşi'ye elçi olarak gönderilen Amr bin Ümeyye, Habeşistan topraklarında Cafer bin Ebi Talip'le buluşmuş ve onunla koyu bir sohbete dalmıştı. Hazreti Cafer, Musab bin Umeyr'in durumunu çok merak ediyordu.
3: Gel Amr, buyur, şöyle otur. Şu su serindir, iç de şifa olsun.
2: Hamdolsun. Allah razı olsun.
3: Afiyet olsun.
2: Musab'ı sormuştun.
3: Evet, çok severim onu. Musab, herkesin yardımına koşan iyi yürekli bir gençtir. Meşakkatli bir yolculuktan sonra Habeş diyarına geldik. Yolculuk esnasında bize çok faydası oldu. Allah razı olsun.
2: Musab neden dönmüştü peki?
3: Buraya geldikten kısa bir süre sonra Mekke'de işlerin düzeldiğine dair bir haber aldık. Denilenlere göre Kureyş Müslümanlara eziyet etmekten vazgeçmişti. Bizim için büyük bir olaydı bu. Sevinçle yurdumuza döndük. Meğer söylentiler yalanmış. Bizim aramızdan güç yetirdiklerini hapsettiler. Canımızı zor kurtardık. Gerisin geriye Habeşistan'a döndük. Tabii Musab orada kaldı.
2: Anlıyorum. Zor günler geçirmişsiniz.
3: Evet. Hamdolsun şimdi o zorluklar mazide kaldı. Artık peygamberimize kavuşacağız.
2: İnşallah, inşallah. Sizin buraya hicretinizden bir müddet sonra müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskılarını iyice arttırmış. Hatta hepsini bir mahallede toplayıp aylarca abluk altında tutmuşlar. Artık burada yaşama ümidi kalmayan peygamberimiz civar şehirlere gidip oradaki insanlarla görüşmüş ama olumlu bir sonuç alamamış. Nihayet Yesrib'den gelen bir grup Müslüman olmuş. Sonra şehirlerinin güvenli olduğunu ve Mekkeli Müslümanların Yesrib'e gelebileceklerini söylemişler. Onlar bu sözü verince peygamberimiz de Musab'ı yeni Müslüman olanlara İslam'ı anlatması için Yesrib'e göndermiş.
3: Bu işi ondan daha iyi yapabilecek birini tanımıyorum. Konuştuğunda sözlerin en güzelini seçer, tane tane konuşur. İyi bir hatiptir.
2: Evet. Medine'ye geldiğinde Esad bin Zürare ile beraber tek tek herkesle konuşmuş. İslam'ı anlatmışlar. Onu görenler üslubundan ve söylediklerinden çok etkilendiklerini anlatıyorlar.
3: Öyledir kardeşim. Dedim ya, o konuşmaya başlayınca zevkle dinlersin.
2: Onun sayesinde Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmamış. Medinelilerin ilk öğretmeniydi o. Onlar da onu çok severlerdi.
3: Dur bir dakika. severlerdi mi dedin? Neden öyle konuşuyorsun?
2: Evet.
3: Yoksa...
2: Bugün sana pek iyi haberler veremiyorum. Musab Uhud'da şehit olmuş.
3: Ah kardeşim. Ah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gencecikti biliyor musun?
2: Evet. 30'lu yaşlarındaymış henüz. Peygamberimiz onu defnederken çok ağlamış. Uhud peygamberimizin yaşadığı en zor günlerden biriydi. 70 arkadaşını kaybetmiş, düşünsene. Ben bu savaşın ardından Müslüman oldum ama onunla ilgili çok şey dinledim.
3: Çok üzgünüm, çok. Onun gibi birinin şehadeti Müslümanlar için büyük kayıp. Kime yanacağımı bilmiyorum. Amcam Hamza'ya mı, dostum Musab'a mı, diğer kardeşlerime mi?
2: Seni çok üzdüm, kusura bakma.
3: Senden duymasam da gidince öğrenecektim. Allah onları cennetinde ağırlasın. Biz kalanlara da sabır versin. Bizi de onların mertebesine erdirsin.
2: Amin.
6: Hayber, Yahudilerin son kalesiydi. Medine'nin kuzeyinde 7 muhkem kaleden oluşan bu şehir, topraklarının verimliliğiyle meşhurdu. Aynı zamanda önemli bir ticaret merkeziydi. Medine'den sürülen Yahudiler buraya sığınmıştı. Kurayza oğullarının başına gelenler, Hayber Yahudilerini harekete geçirmiş, Müslümanların aleyhinde ittifak kurma çalışmalarına başlamışlardı.
7: Nadir oğulları, Kaynık oğulları ve Kurayza oğulları, kardeşlerimiz birer birer yurtlarında sürüldü. Bu işe bir dur diyen olmazsa ne olacak dersiniz? Ha? Sıra kimde? Bizde tabii. Muhammed'in gücü kırılmalı.
8: Haklısın. Ama onun üzerine tek başımıza yürüyemeyiz. Adamları ona ölümüne sadık.
7: Tek başımıza yürümeyeceğiz. Gatafan, Fezare ve Süleymoğulları da yanımızda olacak.
8: Bu iyi haber. Gatafan'ın Muhammed'i devirmek için kaçıncı girişimi bilmiyorum. Fezare de öyle. Önce Kureyş'le anlaştılar, olmadı. Sonra kendileri saldırıda bulundular, yine olmadı. Bu işi azmettiler. Önünde sonunda istediklerini elde edeceklerdir.
7: O yüzden onları ikna etmem zor olmadı. Uyeyne mala düşkün bir adam, bilirsin. Ona Hayber'in hurmalarından bir kısmını vermeyi teklif ettim, kabul etti.
8: Hiç şaşırmadım. Onun kadar dünyaya düşkün bir adam görmedim. Mal karşılığında satamayacağı şey yok.
7: Bu da bizim işimize geliyor ya. Bu yolla ona istediğimizi yaptırabiliriz.
8: Diğerlerini nasıl ikna ettin peki?
7: Onlar da dünden razı zaten. Askeri kuvvetin büyük bir kısmını Gatafan oluşturacak. Biz de varız. Onlar da seve seve dahil oluyorlar buna.
8: Çok güzel. Muhammed karşısında hiç ciddi bir düşman görmedi. Bu sefer Tanrı'nın gazabından kurtulamayacak.
9: Başından beri konuşmalarınızı dinliyorum. Hata ediyorsunuz.
7: Neden?
9: Bu adam sıradan biri değil. Kutsal kitabımızda neler yazdığını hatırlayın.
8: Bu konuyu konuşmuştuk. Yine mi başa döneceğiz? Muhammed bize ilk mektubunu yazdığında da aynı şeyleri söylemişti.
7: Yesrib'in yeni sakinlerinden bize bir mektup var.
8: Mekke'den gelen şu Arap'tan mı?
7: Evet.
8: Oku bakalım ne diyormuş?
7: Okuyorum, dinleyin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Allah'ın Resulü, Musa'nın dostu ve kardeşi olan ve Musa'nın getirdiği her şeyi tasdik eden Muhammed'den bir mektuptur. Ey Tevrat'a tabi olup onun etrafında toplanan insanlar, dikkat edip biliniz ki gerçekte Allah'ın size benim aracılığımla söylediği şu sözleri sizler kendi kitabınızda bulmaktasınız. Allah aşkına, size vahyolunan şey aşkına, baba ve dedelerinizi Firavun'un elinden kurtaran yüce varlık aşkına bana söyleyin. Allah'ın size vahyettiği kitapta Muhammed'e iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir? Böyle değilse bana haber verin. Eğer gelecek son peygamberle ilgili bir bilgi bulunmuyorsa sizi bu dine girmek için zorlayacak değilim. Gerçekten yanlış ve doğru yol birbirinden ayrılmıştır. Sizi doğru yola davet ediyorum. Kendisini peygamber zanneden biri daha.
9: Bu mektubu yazanı hafife almayın.
7: Ne diyorsun haham efendi?
9: Burada sarf edilen cümleler sıradan cümleler değil. Peygamberlik iddiasında bulunan bir zavallı böyle hikmetli sözler sarf edemez.
8: Yani?
9: O beklenen son peygamber olabilir.
7: O bir Arap. İsrailoğullarından olmayan birinin peygamber olabileceğini nasıl düşünürsün?
9: Hepimizin atası İbrahim değil mi? Araplar İsmail'in soyundan geliyor, bizse İshak'ın soyundan. Aramızdaki fark ne?
8: Biz Tanrı'nın sevgili oğullarıyız. Bu zamana kadar tüm peygamberler bizim soyumuzdan geldi. Sonuncusu neden onlardan olsun?
9: Tanrı kibri yasaklamıştır, bunu unutmayın.
7: Sen din bilginisin. İsrailoğullarının diğer insanlardan üstün olmadıklarını mı söylüyorsun?
9: İsrailoğullarına Allah'ın pek çok nimet verdiğini biliyoruz. Bunu kimse inkar edemez. Ama bundan dolayı ona şükretmeliyiz. Kendimizi üstün görmek ne haddimize? Peygamber göndermek Allah'ın işidir. Kimi seçeceğine siz karar veremezsiniz.
8: Biz karar vermiyoruz ki. Tabii ki onun işine karışamayız. Şimdiye kadar olanlardan bahsediyoruz. İshak, Yakup, Yusuf, Zekeriya ve Musa hep İsrailoğullarındandı.
9: Evet ama onlardan bazılarını öldürenler de yine İsrailoğullarındandı.
7: Dur, fazla ileri gitme. Sana olan saygımızı kaybetmeyelim.
9: Doğru olan şeyleri duymak sizi neden rahatsız ediyor?
7: Çünkü sen daha mensup olduğun ırkın önemini anlayamamışsın. Bak sana ne diyeceğim. Bu söylediklerini sadece biz duymuş olalım. Başkalarının kulağına gitmesin. Yoksa kimse seni adam yerine koymaz bundan sonra.
9: Siz ne derseniz deyin, Allah dilediğini yapacaktır. Bu adam da bahsedilen son peygamberse onun önünde kimse duramaz. Ne kendi kabilesi ne de bir başkası. Aklınızı kullanırsanız kazançlı çıkarsınız. Siz kitap ehlisiniz. Allah sizi seçmiş ve alemlere üstün kılmıştır ama onun kitabındaki hakikatleri kulak ardı ederseniz hiçbir kıymetiniz kalmaz.
8: Gel sen bizi dinle. Bu söylediklerini halkın arasında da söylersen sonun o peygamberlere benzer. Seni yaşatmazlar.
7: Bu konuşma bitmiştir. Fazla söze gerek yok. Aynı şeyler yine konuşmayalım. Başımıza geleceğin en kötüsü yaşanmadan önlem almamız lazım.
8: Bütün Yahudi kabileleri birer birer silinip gidiyor bu topraklardan. Biz son kaleyiz. Elimizden geleni yapıp bu beladan kurtulmalıyız.
7: İsrailoğulları başkasının egemenliğinde yaşayamaz. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız.
9: Bu işin sonunda hem bu dünyada hem de öteki dünyada rezil olmak var. Ben sizi onun için uyarıyorum.
10: Uyeyne bin Hısın geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim.
7: Gelsin içeri. Söylediklerimizi unutma. Sakın başkalarının yanında böyle mevzular açma, tamam mı?
11: Merhaba.
7: Merhaba, hoş geldin.
11: Hoş bulduk. Ne yapıyordunuz? Ben gelince bir sessizlik oldu.
8: Ne yapacağız canım? Köle senin geleceğini söyleyince seni karşılamak için sustuk.
11: Siz de Kureyş gibi arkamdan iş çevirmeye kalkarsanız ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getiririm.
7: Uyeyne, senin için ahmak herifin teki diyorlar da inanmıyordum. Ama hakları varmış. Neden arkandan iş çevirelim?
11: Onu bunu bilmem. Ayağınızı denk alın.
8: Neyse neyse. Buraya kavga etmeye gelmedin ya. Anlaşmamız üzerine konuşacaktık.
11: Evet. Şartları bir daha gözden geçirelim diye geldim.
7: Söyle bakalım, ne istiyorsun?
11: Hayber'in bir yıllık hurma hasadını.
7: Ne?
8: Daha neler?
11: Siz bilirsiniz. Gatafan'a teklif ettiğiniz miktarı öğrendim. Ben de bundan aşağısına size yardımcı olmam.
7: Yapma. Bu kadar ürün veremeyeceğimizi biliyorsun.
11: O zaman sizin yastık altlarınızda sakladığınız altınlardan bir külçe verin. Anlaşalım.
7: Ne altını?
11: Ya hadi ama. Sizin ne kirli çık olduğunuzu bilmiyor muyuz?
8: Pis herif. Olup biten her şeyi öğrenmiş. Altınları nereden duydu acaba? Sakin olun, orta bir yol buluruz. Telaş etmeye gerek yok. Hem sizi hem de bizi memnun edecek bir çözüm bulalım.
11: Şöyle yola gelin. Şimdi oturup konuşabiliriz.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir. Mekke'nin fethedildiği gündü. Arap kabileleri alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Sıra Ensar'a gelmişti. Başlarında Sa'd bin Ubade bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın önünden geçerken, "Ey Ebu Sufyan, bugün melhamet, cesetlerin saçılacağı büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de bile kan dökmek helaldir," dedi. Derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu grup geldi. Ebu Sufyan, Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür," buyurdu. Sa'd'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sa'd'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sa'd'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. "Ey Kureyş halkı, ne dersiniz, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "İyilik umuyoruz, sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, "Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir," diyerek serbest bıraktı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, "Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır," dedi. Ben peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, "Zeyd Resulullah'a yalan söyledi," dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine

0: Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Sevgili Peygamberimiz, alemlere rahmet. Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama, Hazreti Ali'ye, Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı. Ümmü Mabet şöyle anlatıyor. Eşim Ebu Mabet bana Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale et-Temimi'ye, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hint, anam babam ona feda olsun dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Resulullah genelde sessizdi, daima düşünceli ve mahzundu. Az ve öz konuşurdu, uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz olan dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice, Hazreti Peygamber'e ilk vahiy geldiğinde şöyle demişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun. İbni Abbas anlatıyor. En yakın akrabanı uyar ayeti inince, Resulullah Safa tepesine çıktı.

0: Ardından şöyle dedi: "Ne dersiniz? Size şu dağın arkasından sizinle savaşmak üzere düşman atlılar geliyor diye haber versem bana inanır mıydınız?" diye sorunca onlar, "Biz senin hiç yalan söylediğini görmedik," demişlerdi. Misver bin Mahreme ve Mervan'ın birbirlerinin sözünü doğrulayarak naklettikleri habere göre, Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye antlaşmasından dönüşte Kureyşlilere şöyle demişti: "Ey kavmim, vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona saygı gösterdiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim." Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu," şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın, sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım, Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem." Hazreti Ayşe anlatıyor: "Bana Resulullah'ın evindeyken ne yaptığı soruldu. Hazreti Ayşe bu soruya şöyle cevap vermişti: "O herkes gibi bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi ihtiyaçlarını kendisi görürdü." Abdullah bin Mesud anlatıyor: "Resulullah namazı bize 5 rekat olarak kıldırdı. Ey Allah'ın Resulü, namaza ilave mi yapıldı?" diye sorduk. "Bu da nereden çıktı?" buyurdu. Bunun üzerine, "5 rekat kıldırdın," dedik. "Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Sizin hatırladığınız gibi hatırlarım ve sizin unuttuğunuz gibi unuturum," buyurdu. Sonra 2 secde ederek sehiv secdesi yaptı. Cabir bin Semure şöyle demiştir: "Ben peygamberin meclisinde 100'den fazla kere bulundum. Onun ashabı mescitte oturup şiirler okur, cahiliye devrinden bazı hatıralarını anlatırlardı. O konuşulanları sessiz bir biçimde dinler, zaman zaman da onlarla birlikte gülümserdi." Rafi bin Hadiç anlatıyor: "Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Medineliler hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Allah Resulü, ne yapıyorsunuz?" diye sorunca onlar da, "Bunu öteden beri yaparız," dediler. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmazsanız daha hayırlı olur," buyurdu. Onlar da aşılamayı bıraktılar. Akabinde hurmalar az ürün verdi. Bu durumu Hazreti Peygamber'e bildirdiklerinde o şöyle buyurdu: "Ben ancak bir insanım. Sizin dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın, kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım." İbni Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer minberde şunları söylemiştir: "Ben peygamberi şöyle buyururken işittim: Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin." Ebu Musa'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Benim ve Allah'ın bana verdiği görevin durumu, bir kavme gelip, ben düşman ordusunu gözlerimle gördüm, ben apaçık bir uyarıcıyım, derhal kaçıp kurtulun diyen kimsenin haline benzer. Kavminden bir kısmı onun uyarısına itaat etmiş ve geceleyin yavaşça kaçıp kurtulmuş, bir kısmı ise onu yalanlamış ve oldukları yerde sabahlamıştır. Düşman ordusu sabah gelip onları yok etmiş. İşte bana itaat edip getirdiğime tabi olan kimsenin misaliyle, bana isyan edip getirdiğim hakikati yalanlayanın misali buna benzer. Cabir'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Benim ve sizin durumunuz yaktığı ateşe üşüşen böceklerle pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kaçıp ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah bize hutbe verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ben sizi kendi halinize bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. Ey Muhammed! Sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldı. Namaz bitince, ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizimle namazda bulundun mu diye sordu. Evet cevabını verdi. Öyleyse bağışlanmışsındır dedi. Muaviye'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

0: Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Osman bin Affan'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbni Abbas olmuştu. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: La tazulu qadama ibni adama yawm al-qiyamati min indi rabbihi hatta yus'al an khams an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa madha amila fima alim.
3: Kıyamet gününde insanoğlu şu 5 şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Her başlangıcın mutlaka bir sonu vardır. Sonu olmayan yegane varlık, başlangıcı da olmayan Allah Teala'dır. İçinde hayat bulduğumuz bu kainat da mutlaka son bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, kainatın sonu olan kıyamet günü geldiğinde, yıldızlar bir bir sönecek, güneş batıdan doğacak, dağlar saçılmış yünler gibi savrulacak, denizler kaynayacak, insanlar her biri bir tarafa uçuşan kelebekler misali sağa sola dağılacak, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar ölümle karşılaşacaktır. Kıyamet, ebedi hayatın başlangıcıdır. Vaktini Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimse bilmemektedir. Peygamber Efendimiz'e kıyamet vakti sorulduğunda, onun bilgisi sadece Allah'a aittir diye cevap vermiştir. Esasında kıyametin vaktinin bilinmesinden ziyade, ona hazırlık yapıp yapmadığımız önemlidir. Nitekim bir defasında adamın biri, ''Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah?'' diye sorunca, Hazreti Peygamber, ''Onun için ne hazırladın?'' diye sormuştur. Sevgili Peygamberimiz, kıyametin kopmasına yakın bazı alametlerin ortaya çıkacağını şöyle haber vermiştir. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Mümin, kıyamet gününün mutlaka gerçekleşeceği bilinciyle bir hayat sürer. Ömrünü hayırlı işlerle geçirir. Rabbinin rızasına ulaşmak için gayret gösterir. Gençliğini, nefsinin arzu ve isteklerini gerçekleştirmek üzere heder etmez. Dünyaya bir daha mı geleceksin, eğlencene bak gibi sözlere aldırış etmez. Peygamber Efendimiz'in, Allah'ın arşının gölgesinden başka gölgelik bulunmadığı kıyamet gününde himaye edilecek 7 grup insandan biri de harama düşmekten korunan gençtir. Müjdesindeki gençlerden olmanın yollarını arar. İhtiyaç sahiplerine, mazluma, mağdura destek olarak, zekatını ve sadakasını vererek, mal varlığının şükrünü yerine getirir. Öğrendiği her hayırlı söz ve fiili hayatına aktarır. Hazreti Peygamber'in şu uyarısını asla unutmaz. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır.
5: Kırk hadiste iman.

Allah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız Ehl-i Beyt'e saygı göstermek. Adeti olduğu üzere İmam Nevevi konuyla alakalı ayet var ise önce o ayetleri vermek suretiyle bölüme başlıyor. Burada da benzer bir şey yapmış. İlk verdiği ayet Estaizu billah İnnemâ yuridullâhu. Muhakkak Allah Azze ve Celle murat ediyor. لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ Sizden gidermeyi. اَرْرِجْسَ Ricisi yani kiri, pisliği. اَهْلَ الْبَيْتِ Ey hane halkı, ey ehli beyt Arapçasıyla. وَيُطَهِّرَكُمْ Ve sizi temizlemek istiyor. تَطْهِيرًا Tertemiz kılmak, öyle paklamak istiyor ayeti kerimesi. Tabii Ehl-i Beyt'e saygı göstermek bölümünün girişinde İmam Nevevi'nin Kur'an-ı Kerim'de tam da bu kelimenin veya bu ifadenin geçtiği ayeti vermesi gayet anlaşılabilir bir şey. Bu ayeti kerime Ahzab suresinde geçiyor. Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eviyle alakalı, hanesiyle alakalı konuları işlediği birkaç ayetten oluşan bir bağlam içerisinde geçiyor. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e ya eyyuhen nebiyyü ey peygamber kulli ezvacika eşlerine söyle in kuntunne turidnel hayatel dünya ve zineteha eğer sizin muradınız dünya hayatı, dünyanın güzellikleri, süsleri idiyse fetealeyne o zaman gelin umetteakunne size metalar vereyim yani dünyalık bazı şeyler ve usarrihkunne sarahan cemile ve sizleri güzellikle salıvereyim. Bu ayeti kerimeler annelerimizin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı dünyevi şeyler talep ettikleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bundan bir vakit sonra rahatsızlık duyup annelerimizi bu konuda öğütlemesine daha sonra da ila kararı alıp bir süre onlardan uzak kalmasına yol açtı. Bu bir aylık bir süre idi. Bu bir aylık sürenin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annelerimizin yanına geldiğinde bu ayetleri okudu. Ey peygamber eşleri, muradınız dünya ise gelin size bazı dünyalıklar vereyim ama sonra sizleri güzellikle salıvereyim. Ama siz ve in kuntunna yoksa siz turidin Allah'a ve Resulahu Allah'ı ve Resulünü murad ediyorsanız وَالدَّارَ الْآخِرَةِ ve ahiret yurdunu murad ediyorsanız فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيمًا Cenab-ı Hak sizin gibi güzel hanımefendilere muazzam bir karşılık hazırlamıştır. Bu ayet-i kerimeyi Hazreti Ayşe annemize okudu. Hazreti Ayşe annemiz elbette ki Allah'ı ve Resulünü murad ediyorum diye tercihini yaptı. Sonra diğer annelerimize Resulullah tek tek ayet-i kerimeleri okuyup onları bununla muhayyer bıraktı. Dolayısıyla bağlamın böyle bir girişi var. Cenab-ı Hak annelerimize ya nisa ennebiyyi ey peygamber kadınları men ye'ti minkunne bi fahişetin mubeyyinetin sizden biri apaçık bir fahişe, bir fuhuş yani işlerse yudaaf lehel azabu de'feyn ona azabı iki kat verilir ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ bu Allah'a

ve Celle için kolay bir şeydir. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ Ama sizden birisi Allah'a itaat eder, لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ve Resulüne itaat eder. وَتَعْمَلْ صَالِحًا ve salih ameller işlerse نُؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ Biz ona ecrini iki kat veririz وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا Ve biz ona güzel bir rızık hazırlamışızdır. Yine ayet-i kerime يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ Ey peygamber kadınları diye devam eder. لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ Konu onlar çünkü. Resulullah'ın hanesi, Resulullah'ın hane halkı, annelerimiz. لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. اِنِ اتَّقَيْتُنَّ Şayet takvaya sarılır, takvaya tutunursanız siz bambaşkasınız. فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ Dolayısıyla konuşurken bir kimseye böyle yumuşak konuşmayın. فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ Sonra kalbinde maraz bulunan kimse ümide kapılır. Dolayısıyla daha rigid, daha sert bir ses tonuyla herhangi bir dişilik emaresi konuşma üslubuna bulaşmadan yalın bir söylem. Cenab-ı Hak bunu annelerimize böyle emretti. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا Böyle maruf, güzel, düzgün konuşun. Çünkü karşınızda her türlüsü olabilir. Malum sahabe-i kiram arasında da münafıklar efendim ve benzeri fasıklar olabilir. Dolayısıyla da kalkar bunlardan biri ümide kapılabilir. Cenab-ı Hak böylece onları öğütlüyor. Annelerimizi öğütlüyor. Tabii pek çok müfessir annelerimiz üzerinden Allah-u Zülcelal Hazretlerinin kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali buradan öğütleri mümine kadınlara aynı şekilde yansıttığını belirtirler. Yine annelerimiz ile alakalı olarak ayet-i kerimeler devam ediyor. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Ve sizler evlerinizi karargah edinin, yani çoğunlukla evinizde bulunun. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى İlk cahiliyede olduğu üzere kendinizi sergilemeyin. Yani sokak sokak gezmek suretiyle kendi varlığından, güzelliğinden insanları şu ya da bu şekilde haberdar etmek, göz önünde bulunmak. Bunlar cahiliye dönemi kadınlarının yapabildiği şeyler. Tabii işin içerisinde bedenlerini teşhir etmek de var. Cenab-ı Hak oraya gönderme yaparak sakın ha böyle olmayın buyurdu. Ve devamında وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ Ve sizler namazlarınızı kılın. وَاَتِينَ الزَّكَاةَ Ve zekatlarınızı verin. وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ve Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşte buraya kadar okuduğumuz bu kadar çok ayetin bağlamında yer aldığı Resulullah'ın hane halkının yani ehli beytinin odağındaki annelerimiz. Cenab-ı Hak onlara اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ Yani Allah size bu öğütleri veriyor ki لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ Sizden pisliği uzak tutsun. Üzerinize herhangi bir kirin gelip bulaşmasına mani olsun. Bunlar önleyici öğütler. Bunlar kirin, pasın Resulullah'ın hanesine erişmesine mani olacak tedbirler. O yüzden annelerimize böyle tafsilatıyla Cenab-ı Hak öğütler verdi ve sonra dedi ki bunları ben size tek tek öğütlüyorum ki لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ Sizden ricsi uzak edeyim. اَهْلَ الْبَيْتِ Ey hane halkı! İşte Cenab-ı Hakk'ın hane halkı dediği bu annelerimiz ayet-i kerimede böyle geçiyor. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا Ve sizi yani ey peygamber kadınları, ey ehli beyt, Cenab-ı Hak sizi tertemiz kılmak istiyor. Devamında yine وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Yine aynı müennes çoğul sigayla, ey peygamber kadınları, evinizde okunan مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Böylece Resulullah'ın ehli beytinin yani hanesinin halkı olarak annelerimizin her birinin bir beyti var. Hücre-i saadetler bunlar, Hucurat suresine konu olan. Cenab-ı Hak orada dile getirilen ayetleri öğrenin, onları okuyun.
vel hikme

0: Yanı sıra Resulullah'tan duyduğunuz hikmete odaklanın, onları öğrenin diye annelerimize öğüt vermeye devam ediyor. İmam Nevevi'nin dolayısıyla bu ayeti kerimeyi Ehl-i Beyt'e saygı göstermek bölümünün girişine koyması elbette ki manidar. Demek istiyor ki Ehl-i Beyt denince ne anlamamız gerektiğini Cenab-ı Hakk'a kulak vererek öğrenelim. Allah-u Zülcelal Hazretleri Ehl-i Beyt'ten yani Resulullah'ın Ehl-i Beyt'inden Kur'an-ı Kerim'de söz etti ve onları yani Ehl-i Beyt'ini annelerimiz olarak, peygamberin hanımları annelerimiz olarak üst üste ayetler ile uzun uzun konu etti. Dolayısıyla Ehl-i Beyt denince akla ilk gelecek olan annelerimizdir. Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt ifadesinin geçtiği bir başka ayette de yine benzer şekilde hanedeki hanımefendiden söz edilir. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken فَرَاغَ اِلَى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجْلٍ سَم۪ينَ kendisine melekler misafir olarak geldiklerinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam ehlinin yanına yani Ehl-i Beyt'inin yanına gitti. Dolayısıyla ailesinin yanına gitti, hanımının yanına gitti ve oradan bir buzağı ile pişirilmiş bir buzağı ile yani sofra hazırlatıp onu getirdi. Dolayısıyla da orada da Ehl-i Beyt denince Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanesi olarak görmekteyiz. Hatta devam eden ayette melekler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti Sare'den çocuğu olacağını müjdeleyince kadıncağız şaşırdı. Hazreti Sare'nin şaşkınlığına melekler şöyle cevap verdiler. قَالُوا اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Melekler dediler ki ey hanımefendi sen Allah'ın emrinden mi taaccüp ediyorsun? Yani nasıl olur diye. Çünkü Hazreti Sare dedi ki فَاَقْبَلَتِ اِمْرَأَتُهُ ف۪ي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجِهَهَا وَقَالَتْ اَعْجُوزٌ عَق۪يمٌ Yani hem yaşlı bir kadınım, tabi şaşkınlık hareketi yaptı, ellerini çırpıp yüzüne kaldırdı, dedi ki nasıl olur? Hem yaşlı hem de kısır bir kadınım. Onun bu taaccubunu, acayip karşılamasını melekler şöyle düzelttiler, yani taaccüp etmene gerek yok. اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Sen ey hanımefendi Allah'ın emrine mi taaccüp ediyorsun? Rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. Allah'ın rahmeti ve Allah'ın bereketi üzerinize olsun ey hane halkı. Yani ey ehli beyt. Aynen ifade öyle geçer. İnnehu hamidun mecid. Muhakkak ki Allah hamiddir. Övgüye mutlak surette değer olan Mecid'dir, yüce ve aşkın olan kudret. Dolayısıyla orada da Ehl-i Beyt'i Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hane halkı yani ailesi olarak görmekteyiz. Dolayısıyla Kur'an perspektifinden baktığımızda Ehl-i Beyt esas itibariyle hane halkıdır. İmam Nevevi Ehl-i Beyt'e saygı göstermek gibi bir başlığın altında evvel emirde bu ayeti kerimeyi koymuş olması Ehl-i Beyt'ten evvel emirde ne anlamamız gerektiğine dair hususa dikkat çekmek için olsa gerektir. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetimizde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Yala Şeddat bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Kâb el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

0: Sevgili Peygamberimiz, hicretin 10. yılı Rebiülevvel ayında Halid bin Velid'i bir grup Müslümanla birlikte Necranlı Haris bin Kâb oğullarına göndermiş ve onları İslam'a davet etmesini istemişti. Onlar da bu daveti kabul ederek Müslüman olmuşlar ve birlikte Resulullah'ın yanına gelip Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu ikrar etmişlerdi. Resulullah'a gelen heyetin içerisinde Ebu Şuray el-Harisi de bulunuyordu. Resulullah ona hüküm sahibi anlamında Ebu'l-Hakem künyesiyle seslenildiğini duymuş ve bu durum hoşuna gitmemişti. Sevgili Peygamberimiz kendisini yanına çağırarak bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Muhakkak ki yegane hüküm sahibi Allah'tır. Hükümleri belirleyen de sonuçlandıran da O'dur. Sen niçin Ebu'l-Hakem künyesiyle çağrılıyorsun diye sordu. O da, kavmim bir anlaşmazlığa düştüğünde bana gelir, ben de aralarında hüküm veririm. Her iki taraf da razı olur cevabını verdi. Resulullah ne güzel buyurdu. Onun sorunları çözmesi hoşuna gitmişti. Ancak Allah'a ait bir ismin bu şekilde kullanılmış olmasını kabullenemezdi. Ebu Şurayha kaç çocuğu olduğunu sordu. Onun Şuray, Müslim ve Abdullah isimli üç oğlu olduğunu duyunca en büyüğünün adını öğrenmek istedi. Ardından da Şuray isimli büyük oğluna atfen ona sen Ebu Şuray, Şuray'ın babasısın buyurdu ve onlara dua etti. Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda, Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda, ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cimrilik. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki haslet vardır ki bir müminde toplanmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. Kötü ahlakın bir göstergesi olarak cimrilik, harcanması gereken yer ve zamanda eli sıkı tutmak, nakit veya malı harcamamak demektir. Cimrilik hiç harcamamaksa, israf saçıp savurmak ve dengesiz harcamak demektir. Hüseyin Kazım Kadri, cimri kelimesi üzerine, parasından istifade etmediği cihetle, altını taş kabilinden ad dolunmak dolayısıyla, sıfat, hasis, eli sıkı, pinti, miskin açıklamasını yaptıktan sonra Farsça bir kelime olan cevan merdin, kerim, sahi, cömert, eli açık, sahibi himmet, mürüvvetli, âli himmet manalarına geldiğini söyler. Onun cimrilik, bahillik için kullandığı hine hacette başka birisini kendine tercih etmemek, empati kurmamak ve fedakar davranmamak demek olan endel hace terki isar tabiri de oldukça anlamlıdır. Aslında bu tabir tasavvufun eldeki maddi manevi imkanları seferber etmek, başkasını kendine tercih etmek, isar ve iyilere hizmetle müşerref olmak diye yapılan tarifini hatırlatır. Bu demektir ki sehavet, fedakarlık, diğergamlık ve insana hizmet düşüncesi İslam ahlakının temelini oluşturur. Gerçekten de bahil olan zelil yaşar ve cimri varislerinin bekçisidir. El-bahilu hazinu veraseti gibi sözler ortak aklın ve tarihi tecrübenin söylettiği birer vecizedir. Cimrilik tefritse israf, ifrattır. Zira her ikisi de bireysel ve toplumsal çerçevede ilahi yasaya, sünnetullah'a aykırı birer tutum ve davranıştır. Her iki aşırı ucun ortasındaysa denge unsuru olarak cömertlik yer alır. Şu iki ayeti kerime iki aşırı uç olan cimrilikle israfın şeytan kaynaklı olduğunu öğretir. Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur ve cimriliği telkin eder. Oysa Allah size mağfiret, lütuf ve kerem vaat eder. Allah her şeye yeter, her şeyi bilendir. Şüphesiz saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir, türdeşleridir. Zaten şeytan Rabbine karşı gerçekten büyük bir nankörlük sergilemiştir. Mal ve servete aşırı düşkünlük, fakir düşme korkusu, ebedilik duygu ve düşüncesi, çoluk çocuğun gelecek endişesi, cimriliğin sebepleri veya onu körükleyen amiller arasında sayılabilir. Yüce Kur'an, cimrilik yapanlar, başkalarına da cimriliği telkin edenler ve Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenler, böylece inkar eden herkes için utanç verici bir azap hazırladık ayetiyle cimri insanların duçar olacağı sonu bildirirken, Resul-i Ekrem şüphesiz evlat cimrilik ve korkaklık sebebidir buyurarak çoluk çocuğun gelecek endişesinin cimrilik sebebi olabileceğine dikkat çeker. Gerçekten de mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah ise işte büyük ödül

0: itibar, asalet ve mürüvvetini yok eder. Mekke'nin fethinde Müslüman olan Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, müellefe-i kulub muamelesi görür ve Huneyn gazvesinde kendisine ganimetlerden 100 deve verilir. Çok cömert bir şahsiyet olan Hakim, Hazreti Peygamber'e Müslüman olmadan önce cahiliye devrinde yaptığı iyiliklerden kendisine bir fayda olup olmadığını sorar. Ve sen geçmişteki hayırlarından ötürü Müslüman oldun cevabını alır. Müslüman olduktan sonra da hayır işlerine devam eden Hakim, ticaretinin bereketli olması hususunda Resul-i Ekrem'in duasına mazhar olur. O, Cemal vakasında öldürülen amcasının oğlu Zübeyir bin Avvam'ın borçlarının yarısını ödemeyi üzerine alır. Ayrıca onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Resul-i Ekrem'in her sabah mutlaka iki melek iner. Onlardan biri, "Allah'ım, malını infak edene yenisini, halef ver," diye dua eder. Diğeri ise, "Allah'ım, cimri davrananın malını yok et," diye beddua eder. Hadisi, iki melekten birisinin cömert kimseye dua, diğerinin ise cimri kimseye beddua ettiğini ve sünnetullahın, ilahi yasanın, zenginin rızık ve kazancının artmasını fakire yaptığı harcamaya bağladığını öğretir. Şu anekdot, ilim ve alim sevgisiyle birleşen cömertlik ahlakının güzelliğini göstermesi bakımından ibretamizdir. Ebu Muin el-Hüseyin er-Razi diyor ki, "Mısır'da bir bakkala uğradım. Bana çok iyi davrandı. Sonra aramızda hadis sohbeti oldu. Bana Ahmet bin Hanbel'i sordu. Ben onun talebesi olup ondan hadis yazdığımı söyleyince, satın aldığım malın ücretini almadı ve Ahmet bin Hanbel'i tanıyan kimseden ben malın ücretini almam," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi?" diye sordu. Sahabiler, "Evet," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Teala'yı zikretmektir," buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek, "Şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın," buyurmuştur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde, 'Allah ticaretine kazanç vermesin,' deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise, 'Allah sana aradığını geri getirmesin,' deyin." Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah

0: sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin, onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti. Ve hepsi günahta eşittir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: kamu spotu.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattımı ayırmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu. Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zamanda avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir. Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan nakledilen Hirakil ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakil şöyle sormuş: o, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor: bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye, Nisa 4:41, geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü İnsanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: İnne adena maq'adi ahadikum min el-cenne ay yaqul lehu temenna feyetemenna ve yetemenna feyaqul lehu hel temennayt feyaqul na'am feyaqul lehu فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَ
3: Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en aşağı makamı Allah'ın ona dile ne dilersen buyurmasıdır. Kişi dileklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak. Evet cevabını verdiğinde ise dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir buyuracaktır. Peygamber Efendimiz bir gün ashabına cennetin güzelliklerini anlatırken orada bulunanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona şu cevabı verdi: "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan 2 kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası ise, "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mıdır?" diye sorunca, sevgili Peygamberimiz, orada bulunanların merakına giderecek şu cevabı verdi: "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır." Cennet, dünyadayken Allah Teala'ya iman edip, O'nun razı olduğu işleri yapan müminlerin ahirette girecekleri, bitmez tükenmez nimetlerle mükafatlandırılacakları ebedi saadet yurdudur. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre müminler cennete vardıklarında kapılar açılır, görevli melekler onlara "Selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete" derler. Müminlerse bu durumdan hoşnut olarak Rablerine şöyle hamd ederler: "Bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun." Peygamber Efendimizin ifade ettiği üzere, Allah Teala, "Ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım." buyurmuştur. Müminler, cennete girdiklerinde hiçbir sınırlama olmadan canlarının çektiği her türlü yiyecek ve içecekten Allah'ın dilemesiyle istifade ederler. Hiçbir hastalığa, sıkıntıya, bela ve musibete maruz kalmazlar. Etraflarında isteklerini yerine getirmek üzere hizmetçiler vardır. Allah cennetlik kullarına, "Dile ne dilersen, dilediklerinin hepsi bir katı fazlasıyla senindir" buyuracaktır. Ne mutlu dünyadayken Rabbinin rızasını kazanıp ahirette cennete ulaşabilenlere. Zira ebedi bir huzur ve mutluluk onları beklemektedir. Kırk hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dedi.

ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne yaptılar da götürdüler deyince, onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size buyurdu. Onlar da evet öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.

Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin, zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.

Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın," buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete," buyurdu. Umeyr bin Hümam el Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be," diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benimle ümmetimin durumu geceliğin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Alemlerin övüncü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, yani sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Yine bir hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizi aldatan bizden değildir buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

demiştir. Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu. Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi. Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akrabayla ilişkiyi kesenler cennete giremez. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim, Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

0: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o, ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Men kana halifen felyahlif billahi ev liyasmut.
2: Kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun. Gereksiz yemin etmemek ve yemin etmeyi alışkanlığa dönüştürmemek şartıyla yemin, dinen izin verilen ikna yöntemidir. Bir masumun zarar görmesini engellemek için yemin etmek gerekliliktir. Kavgayı engellemek için yemin etmek tavsiye edilen bir davranıştır. Haram bir şeyi yapmak için yemin etmek haramdır. Sevgili Peygamberimiz yemin edilirken hangi sözlerin kullanılacağını, hangi sözlerden sakınılması gerektiğini örnekleriyle öğretmiştir. Müminleri, cahiliye dönemi alışkanlığı olan

0: şunu yaparsam kafir olayım. Peygamberin ümmeti olmayayım. Allah'ın gazabına uğrayayım. Ya da Kur'an çarpsın ki benzeri ifadelerden sakınmak gerekir. Sevgili Peygamberimiz yemin ederken, İslam'dan mahrum kalayım ki gibi benzeri ifadeleri kullananları uyarmış, bu sözlerle yemin eden kişi haksızsa İslam'dan mahrum kalır, haklı bile olsa dini zarar görür buyurmuştur. Ticaret yapan kişilerin daha çok mal satmak için yemin etmeleri uygun görülen bir davranış değildir. Yemin ederek küçük de olsa haksız kazanç sağlayan veya başkasının malını ele geçirenleri cennetten mahrum kalacakları konusunda uyaran sevgili Peygamberimiz, mahkemede yalan yere yemin edenlerin ise cehennemde yerlerini hazırladıklarını haber vermiştir. Şunu yapacağım veya şunu yapmayacağım diye yemin eden kişi yeminini bozarsa kefaret ödemesi gerekir. Yemin kefareti ihtiyaç sahibi 10 kişiyi günde 2 öğün doyurmak veya giydirmektir. Bunlardan birini yapacak maddi gücü olmayanlarsa ard arda 3 gün oruç tutarlar.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse, sevdiğini ona söylesin. İbni Ömer radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der. Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğim söz nerede kaldı? Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl. Başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

0: Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu 3 kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. "Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü?" diye sordu. Resul-i Ekrem de, "Elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir." cevabını verdi. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner." Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor: "Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz" buyurdu.
5: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
6: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Öyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen, efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken, bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır. Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'a geldik ve Haccaç'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, "Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak" buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ağır olun. Yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar Sübhanallah ey Allah'ın Resulü biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem, şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi. Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
4: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.

0: Farklı şehirlerde görevlendirdiği insanlara ilk tavsiyesi kolaylaştırınız olan sevgili Peygamberimiz, ashabını kolayca eğitmek için akılda kalıcı benzetmelerden çokça faydalanmıştır. Toplumu vücuda, bireyleri ise onu oluşturan organlara benzetmesi bu örneklerden biridir. Vücutta ağrıyan bir yer olduğunda diğer uzuvlar nasıl acıya ortak olursa, toplumun bir kesiminin maruz kaldığı zorluklara toplumdaki diğer bireyler duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Acıları ve sıkıntıları paylaşmak, yardımlaşarak üstesinden gelmek, mümin olmanın gereğidir. Paylaşılan şey bazen bir acı, bazen yoksulluk, bazen de sevinç olabilir. Türkçemizde kullanılan "acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır" sözü, paylaşmanın insanı her şartta mutlu ettiğini ifade etmesi yönüyle önemlidir. Selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetini kabul etmek ve hapşırınca dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olgun bir mümin olmanın gereklerinden birinin de kendi için istediğini, kardeşi için de istemek olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inananların kardeş olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz de insanların sadece kan bağıyla kardeş olmadıklarına vurgu yapmakta ve Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşan insanların Rabbimiz katında üstün makamları olacağını müjdelemektedir. Allah Resulü, birbirinin kardeşi olan Müslümanların birbirine küsmeyeceğini, birbirinden yardımı kesmeyeceğini, birbirine yalan söylemeyeceğini ve zulmetmeyeceğini hatırlatıp, "Her biriniz kardeşinin aynısıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin" buyurmaktadır. Müminler, küreselleşen dünyada artık sadece kendi yaşam alanlarından değil, yardım çağrısını duydukları herkesten sorumludurlar. Maddi ve manevi her yönden destek olarak ve dualarında yer vererek kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmak Müslümanın görevidir. İbadetler oruç ve namazdan ibaret değildir. İlgilenecek kimsesi olmayan bir kadına yardım etmek, bir fakire destek olmak da Allah'ın rızasını kazandıracak çabalardır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.

Çocuk Hakları. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur. Aralarında bir yaş olan iki oğlan çocuğu Medine mescidine geldiklerinde herkes pür dikkat hutbeyi dinlemekteydi. Kırmızı gömlek giymiş olan küçükler acemi adımlarla yürürken sendeleseler de minberdeki dedelerine ulaşmakta kararlı görünüyorlardı. Resul-i Ekrem'in torunlarına karşı hissettiği muhabbet öylesine yoğundu ki Hasan ve Hüseyin'i görmezden gelerek konuşmaya devam edemedi. Ve Allah Resulü cemaatin hayret dolu bakışları arasında üç basamaklı olan minberden indi, ileride cennet gençlerinin efendileri olacaklarını müjdelediği iki yavruyu kucakladı. Hutbesini tamamlamak üzere torunlarıyla birlikte tekrar minbere çıktığında şöyle diyordu. Allah mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir derken ne kadar doğru söylemiş. Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım. Kızmamıştı Peygamberimiz, bilakis mutlu olmuştu. Belki akıp giden cümlelerini duraklatacak kadar heyecanlanmış ve torunlarına olan sevgisini açıkça göstermekten çekinmemişti. Bu sevgi yaratılırken insanoğlunun özüne işlenmiş, gönlüne yazılmıştı. Allah insana evlat sahibi olma ve neslini sürdürme arzusu vermiş, çocuk sevgisiyle yanan yüreklerden yükselen dualarla kendisinden evlat isteyen sayısız kulunu geri çevirmemişti. Ancak yavrularına sevgisini dile getiren Peygamber Efendimizin böylesine derin bir sevginin kimi zaman zaafa dönüştüğünü hissettirmesi son derece manidardır. O, çocuğa olan ilgimizin hayatın en ciddi sınanma noktalarından biri olduğuna dikkatleri çekmekteydi. Bu konuda kullarını uyaran Rabbimizin ayetlerinden birini örnek olarak okurken, "Sevgiye yenik düşerek sınavı kaybedenlerden olmayın" der gibiydi. Nitekim Yüce Allah da sevimliliğiyle insanı peşinden sürükleyen bir çocuğun her ne kadar gözde dünya nimetlerinden biri olsa da aslında boyundan büyük bir imtihan olduğunu defalarca hatırlatmaktaydı. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandan ibarettir. Katında büyük mükafat olansa ancak Allah'tır. Anne baba çocuklarının sahibi değil, emanetçisidir. Çünkü Allah yeryüzüne yeni bir can göndermeyi murad etmiş ve bu canın oluşumu, doğumu ve gelişimi için anne babayı görevlendirmiştir. Dolayısıyla emanetin sahibi olan Yüce Rabbimize karşı ciddi bir sorumluluk yüklenen ebeveyn, onun kendilerine teslim ettiği bu küçük insanı layıkıyla büyütmekle mükelleftirler. Böylesine yüce bir ismin emanetine gözleri gibi bakmak ve asla hıyanet etmemek zorundadırlar. Bu durum, çocuk üzerinde istedikleri tasarrufta bulunma özgürlüklerinin olmadığı anlamına gelir. Zira bir gün gelecek, emanetini nasıl yoğurup şekillendirdikleri, neyle besleyip hangi şartlarda muhafaza ettikleri hususunda Allah'a hesap vereceklerdir.

Dünya hayatının süsü olan çocuğun esaslı bir imtihan oluşu, insanın neredeyse tüm vaktini dolduracak kadar meşgul edici olmasıyla da alakadardır. Gecesini gündüzüne katarak evladıyla ilgilenen, ilgilenmek zorunda kalan anne baba için hayatın akışı bütünüyle çocukların gelişimine odaklanmış gibidir. İhtiyaçların biri biterken diğeri başlar, sorunların biri çözülürken diğeri düğümlenir. Oysa insan çocuğuna sevgiyle bağlanırken, onun hayatı öğrenmesi ve ayakları üzerinde durabilmesi için çabalarken, kendi hayatının ana gayesini unutmamalıdır. Çocuğuyla meşgul olurken asli vazifesini aksatmamalı, Rabbine karşı kulluk bilincini içinde yaşatmayı ihmal etmemelidir. Çocuk, insanın hayattaki ana gayesi ve tek endişesi olmamalı, hele hele kibir ve azgınlık kaynağı haline gelmemelidir. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız Allah'ı zikretmekten sizi alıkoymasın uyarısına kulak vermeyenlerin aldandığını ve ziyana uğradığını akıldan çıkarmamalıdır. Çocuk eşsiz bir lütuftur. Ancak her nimet gibi külfetini de beraberinde taşıyarak hayatımıza gelip yerleşir. Önümüze getirip bıraktığı ve halletmemizi ya da sabretmemizi istediği öyle çok sınav vardır ki, onu kendimize tercih eder, yemez yedirir, giymez giydiririz. Kendisine verilen bir hurmayı tam ağzına atmak üzereyken, çocukları isteyince onlara bölüştüren bir anne için Peygamberimizin, sırf bu hurma sebebiyle Allah onun cennete girmesini kesinleştirmiş ya da bu hurma sayesinde onu cehennemden azat etmiştir buyurduğunu bilerek ümit besleriz. Hatta bazılarımız hayat arkadaşını kaybeder ve çocuğunun yükünü tek başına sırtlayarak onun hem annesi hem babası olur. Kocasından dul kalıp da asil ve güzel olduğu halde evlenmeyerek yetimleri ev bark sahibi oluncaya ya da ölünceye kadar kendisini onlar için feda eden, bu uğurda güneşte çalışmaktan yanakları kararan çöken kadınla ben cennette şu iki parmağım kadar birbirimize yakın olacağız buyuran Peygamberimizin komşuluğunu arzular. Bazen hastalığı ve sağlığıyla çocuğun varlığı sınavdır. Büyümüş, hatta evlenmiş olsa bile ateşlendiğinde telaşlanır, haline kıyamayız. Tıpkı sevgili kızı Ayşe'nin sıtmaya yakalandığını duyduğunda yanına koşan, onu öpüp kokladıktan sonra halini soran Hazreti Ebubekir gibi. Bazen de ölümü ve kaybıyla çocuğun yokluğu bir sınav olur. Arkasından ne kadar üzülsek de acımızı isyana çevirmeyiz, sabretmeye çalışırız. Tıpkı minicik oğlu İbrahim kollarında can çekişirken bağrına basarak gözyaşı döken Resulullah gibi. O merhamet peygamberinin müjdesiyle yanan ciğerlere su serpilir de, küçükken ölen çocuğun cehennem ateşine siper olacağı ümidiyle yaşanır. Allah Resulü'nün ifadesiyle gün gelecek, önden giden bu yavrular anne babalarının cehenneme girmesine engel olacak, onlara cennetin kapısını açacak, ellerinden tutup onları cennete koyacaklardır. Bunca sınavın ardından kimi zaman verilen emekler karşılığını bulur ve evlatla cennetteki birlikteliğe kadar uzanan bir dostluk kurulur. Ama kimi zaman da çabalar yerine ulaşmaz, gayretler semeresiz kalır ve evlat düşman kesilebilir. Her ne kadar çocuğunun gelecekte faydalı bir birey olup olmayacağını bilemeseler de, sonuçta anne babanın üzerine düşen ona karşı sorumluluklarını yerine getirmektir. Kuşkusuz sorumluluk duygusu kendi menfaatlerini korumak kadar muhatabın haklarını da gözetmeyi gerektirir. Hele karşı taraf narin ve hakkını koruyamayacak kadar güçsüz bir çocuksa, onu çiğnememek çok mühimdir. Çünkü hakları görmezden gelinerek ezilen çocuklar, güveni, adaletin değerini ve hak ettiğine kavuşmanın mutluluğunu tadamayacaktır. Daha da kötüsü, ileride kendinden zayıf olanı ezmeyi öğrenecek ve sorumsuz bir ebeveynin yetiştirdiği yetersiz bir insan olarak yetersiz evlatlar yetiştirecektir. Böylesine olumsuz bir döngünün

toplumun geleceğini ne derece kötü etkileyeceği ortadadır. O halde çocuğun bir insan olarak doğuştan sahip olduğu hakları çiğnenmemeli, layık olduğu değeri hissetmesi sağlanmalıdır.

Allah Resulü'nün Abdullah bin Amr bin As'ı uyarırken, çocuğunun senin üzerinde hakkı var buyurarak dikkat çektiği bu hakların başında, onu daha anne rahmine düşmeden dualarla karşılamak gelir. Anne ve baba yavrularının oluşumu için ilk adım olan birleşmeden önce hem kendilerini hem de çocuklarını şeytandan uzak kılmasını dileyerek Allah'a niyazda bulunmalıdırlar. Bir çocukları olacağını anladıkları andan itibaren üzerlerine düşense onu gönül rızasıyla kabullenmektir. Kainatın sahibi Yüce Rabbimiz, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir ya da erkek ve kız olmak üzere çifter çifter verir ve dilediği kimseyi de kısır bırakır. O bilen ve gücü yetendir buyurmaktadır. Kısacası yeni bir canın dünya havasını soluması onun kararına bağlı olup hiç kimse bu kararı reddetme hakkına sahip değildir. Oysa insanlar çağlar boyunca nice yavruyu daha doğmadan yok etmiş ya da doğar doğmaz öldürerek yaşama hakkını elinden almıştır. Her ne kadar evlat sahibi olmak insanın vazgeçilmez arzularındansa da, bazen anne ve baba için çocuk beklenmedik ve hatta istenmedik bir sürpriz olabilir. Ancak şartların olumsuzluğu ve ebeveynin gönülsüzlüğü yüzünden günahsız bir çocuk bedel ödememelidir. Bu nedenle Peygamberimiz, kim göz göre göre çocuğunun kendisine ait olduğunu inkar ederse, kıyamet günü Allah da onu rahmetinden uzaklaştırır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde rezil eder buyurur. Geçim sıkıntısı içerisinde olan bir aile, sofraya bir boğaz daha ekleneceğini duyduklarında, geçim endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur ayetini hatırlamalıdır. Zira Peygamberimiz yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmeyi en büyük günahların arasında saymaktadır. Medineli Müslümanlar ilk defa kendisiyle Akabe'de buluşup iman ve bağlılıklarına dair biat ettiklerinde onlardan çocuklarını öldürmemek üzere de söz almıştır. Allah ve Resulünün katında bir çocuğun dünyaya gelişine engel olmanın haksız yere bir yetişkinin canına kıymaktan farksız olduğu ortadadır. Çocuğun kız olduğu için yaşamasına izin vermemekse tarifi mümkün olmayan bir canilik ve büyük bir günahtır. Cahiliye döneminin müşrikleri gibi kızı olacağı müjdelendiğinde öfkeden yüzü kapkara kesilen ve utanç içerisinde ondan kurtulmanın yollarını aramaya başlayan bir baba, kadını da erkeği de yaratanın kendisi olduğunu hatırlatan Allah'a bu utancı nasıl açıklayabilir? Hesap gününde bu küçük kıza hangi günahtan ötürü diri diri toprağa gömüldüğü veya daha anne karnındayken kürtajla düşürüldüğü sorulduğunda ne cevap verecektir? Halbuki Peygamber Efendimiz, her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur sözleriyle, kız evladı büyütmenin zor olduğu kadar karşılığının büyük olduğuna dikkat çekmekte, kızını güzelce yetiştiren anne babaya da cennet müjdesi vermektedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

0: Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta kalmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta kendi çadırındayken bazı kişilerin seslice Kur'an okuduğunu işitince çadırın perdesini açıp onlara "Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kur'an okurken ya da namazda seslerinizi fazla yükseltmeyin" uyarısında bulunmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul, "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu, "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?" Allah Resulü dinleyenlerden her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, "Allah onu sana geri getirmesin" desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın" diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun" buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" deyince Umeyr "Vay be" dedi. Resulullah'ın "Neden vay be diyorsun" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim" dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, "Zaten sen cennetliksin" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak" dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ''Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir.'' buyurdu.
3: Peygamberimizin hayatında

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Emanete hıyanet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Hadisin başka bir tariki şöyledir. Dört şey vardır ki onlar kimde olursa halis münafık olur. Onlardan bir hasletin bulunduğu kimse onu terk edene kadar kendisinde bir nifak hasleti olmuş olur. Kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözünde durmaz ve anlaşmazlığa düştüğünde yan çizer, haksızlığa sapar. Ayrıca başka bir tarikte böyle bir kimse oruç tutup namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse de durumu değişmez açıklaması yer alır. Münafık, zihin karışıklığı, ruh bozukluğu veya irade zayıflığı yüzünden imanla küfür arasında gidip gelen, kararsız, şüphe içinde bocalayan, imandan çok küfre yakın olan veya küfrünü gizleyerek kendini mümin gösteren, dinin bir kapısından girip diğerinden kaçan çifte şahsiyetli insan demektir. Zaten nifak kelimesinin kökünde tarla faresinin bir tehlike anında kaçmasını sağlamak üzere yuvası için hazırladığı birden fazla çıkış noktasının birinden girip diğerinden çıkması anlamı vardır. Fıkıh kitaplarında vedia başlığı altında ele alınan emanet, güvene dayalı olarak bir kimseye koruması için bırakılan mal veya eşya demektir. Kendisine bir şey emanet edilen kimse, prensip olarak emin kimse demektir. İyi niyetli olduğu ve makul derecede titizlik gösterdiği müddetçe kendisine bırakılan mala gelen zarardan sorumlu olmaz. Ancak kendi malını koruduğu gibi korumaz da malın telef ve ziyanına sebep olması durumunda sorumlu tutulur. Çünkü bu bir nevi emanete hıyanet demektir. Emanetin bir ücret karşılığında teslim edilmesi halinde iki taraflı bir akit ve hukuki işlem olduğundan tazmin gerekir. Emanet edenin izni, bilgisi ve rızası dışında onu kullanmak, kullandırmak, bir başkasına emanet etmek veya üzerinde herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmak yanlış olur. Esasen emanetin iman, namaz, infak, adil yönetim anlayışı, adab ve ahlak gibi manevi, ruhani boyutu vardır. Nitekim Yüce Kur'an, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenip hainlik etmekten çekinip korktular. İnsansa onu yüklenip hainlik etti. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ve emanetleri ehline vermemizi, insanlar arasında hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmemizi emreder ayetiyle bu gerçeği açıklar. Hayatının her merhalesinde dost düşman herkes tarafından el-emin sıfatıyla tanınan Peygamberimiz, emanet sahibi olmayan, güven vermeyen kişinin gerçek imanı yoktur uyarısında bulunarak iman-emanet ilişkisine vurgu yapar. Zira imanla emanet, emniyet kökünden gelir. Hadis, güveni kötüye kullanmanın ve emanete hıyanet etmenin bir iman zafiyeti olduğunu ifade eder. Aslında bu nevi hadislerde geçen nifak kavramı, itikadi nifaktan, inanç bozukluğundan ziyade ameli nifak olarak yorumlanır. Ancak söz konusu alametlerin, süreklilik arz edip kökleşmesi, iman açısından çok ciddi bir zafiyet ve tehlike oluşturur. Bu sebeple nifak gibi müzmin bir hastalık virüsü taşıyıcısı olmamak için hep doğru konuşulmalı, sözünde durmalı ve emanete riayet edilmelidir. Unutulmamalıdır ki hile yoluyla başkalarını aldatmaya yeltenen münafık, gerçekte Allah'ı ve kullarını değil ancak kendisini aldatmış olur. Zira Allah Teala ebedi ezeli ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. O gizli açık her şeyden haberdardır.

Allah Teala kurtuluşa erişecek müminler emanet ve sözleşmelerine sadakat gösterirler ayetiyle müminin son derece güvenilir, emin ve sağlam bir karakter olması gerektiğini hatırlatır. Bunun yitirilmesi durumundaysa Resul-i Ekrem toplumsal hayatta ahlaki çözülmenin yaşanacağını hatırlatır. Emanet, güvenilirlik kaybedilip işler ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle. Resul-i Ekrem'in etrafını aydınlatan ışık, Sirac-ı Munir sıfatı, dünya hayatı yanında ölümle başlayan kabir berzah hayatında ve ebedi alemde tecelli eder. Kabre defnedilen kimseye görevli melek, bu şahıs Muhammed aleyhisselam hakkında bilgin nedir? Ma ilmuka bi hâzer recûl diye soracak. Samimi ve ciddi bir Müslüman, o Muhammed'dir, o Resul'dür. Beyineleri ve hidayeti bize getiren O'dur. Çağrısına derhal icabet ederek, O'na iman ve ittiba ettik diyerek imtihanını başarır. Görevli melek de O'na, o halde huzur ve selah içinde uyu, istirahat et der. Ve artık orası O'nun için cennet bahçesi ve aydınlık olur. Şayet gelen adam kafir veya münafık bir karakterse, aynı sual karşısında kemküm eder, artık orası O'nun için cehennem çukuru ve karanlık olur. Asr-ı Saadet Medine'sinde 40-50 veya 100 kadar münafık varlığından söz edilir. Özellikle vasıfları belli ve kişilikleri tanındıktan sonra aslında onların gizli kalmaları da mümkün değildir. Nitekim sen onları konuşma tarzından mutlaka tanırsın ayeti bu durumu açıklar. Kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin indirilmesinden tasalanan ve korkan münafıkların Resulullah'ın söylemediği bir sözü bile bile ona isnat etmekten çekindikleri de görülür. Ayrıca münafıklarda dini doğru anlamakla iyi halin, güven veren kişilik, suret, siret bütünlüğü bir arada bulunmayacağını açıklayan hadis de dikkat çekicidir. Üzülerek kaydedilmelidir ki, gerek devlet, dernek veya vakıf malları konusunda, gerek çok ortaklı şirket ve holdingler bünyesinde hayırseverleri veya ortakları hayli rahatsız eden suistimaller, gereksiz tasarruflar ve usulsüz harcamalar yapıldığı ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden resmi veya özel kurumlarda çalışanlar, üstlendikleri emaneti kendi özel malları gibi korumadıkları ve üzerinde gereken titizliği göstermedikleri sürece hıyanet içinde bulunduklarını fark etmelidirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve en değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını, Halilullah Hazreti İbrahim oğlu, peygamber oğlu peygamber olan Yusuf aleyhisselamdır dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar, şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu.

0: Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun. İstediğinin aynısı sana da verilsin der. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Kullu kelamin au emrin zi balin la yuftahu bi zikrillahi azza ve celle fehuve ebtar. اَوْ قَالَ اَقْطَعَ
2: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda karşımıza çıkan ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu cümleye besmele denir. Hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın göstergesi olan bu cümle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Yüce Rabbimiz tarafından en güzel örnek olarak gösterilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her söz ve işe başladığında mutlaka besmele çekmiş, Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmıştır. Peygamber Efendimiz yemeğe ve içmeye besmele ile başlar, evine ve mescide besmele okuyarak girer çıkardı. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi her türlü ibadete besmele ile başlardı. Kur'an-ı Kerim'i okurken mutlaka besmele çekerdi. Bineğine binip sırtına otururken, yola çıkarken besmele çekmeyi ihmal etmezdi. İnsanoğlu bazen gücünün yettiği, bazen de gücünü aşan durumlarla karşılaşır. Müslüman hangi halde olursa olsun Rabbine içten bağlıdır. İster ferahlıkta, ister sıkıntıda olsun daima Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilir. Dolayısıyla her durumda Rabbinin desteğini talep eder. İşte besmele çekmekle Müslüman her hayırlı işe Allah'ın ismiyle başlayacağını, Rabbini daima hatırladığını, onun rızasını kazanmayı umduğunu söylemiş olur. Ayrıca Allah'ın isimlerinden olan Rahman ve Rahim'i zikretmekle Müslüman, hem dünyada hem de ahirette onun rahmet ve mağfiretine sığındığını ifade eder. İslam medeniyetinin temeli Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde saklıdır. Zira Müslümanlara göre besmele her hayrın başıdır. İslam medeniyetinin temsilcisi olan Müslümanlar besmeleyi hayatlarının her alanına aktarmışlardır. Bu cümleyi söyleyerek kitaplar yazmışlar, evler, mabetler, hastaneler, okullar, yollar inşa etmişlerdir. En güzel yazılarla yazılmış ve en güzel süslemelerle süslenmiş besmeleyi evlerinin, iş yerlerinin ve mescitlerin en güzel köşesine asmışlardır. Bizler de sözümüze besmele ile başlıyor, Rabbimizden rahmet, merhamet, bağışlanma ve bereket diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Kırk hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak, "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin." Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ ve sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sense ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana ne söylediğini bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım, senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da "Gördüğünüz gibi güldüm" dedi.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Hazreti Ömer de eşinin mescide gitmesine karşı olanlardandı. Buna rağmen eşi Atike bin Zeyd, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyarak sabah ve yatsı namazlarını dahi mescitte kılıyordu. Atike'ye, "Ömer'in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun?" denildiğinde, Ömer'in kendisini mescide gitmekten neden alıkoymadığını şöyle açıklamıştır. Ona Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın" sözü engel oluyor.

0: Rur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini sordum. Dedi ki, bir adamla karşılıklı birbirimize kötü söz söyledik. Ve annesinin siyahi olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güç yetiremeyecekleri işleri de yüklemesin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsum bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölülerinizin iyiliklerini anın, onların kötülüklerini zikretmekten kaçının.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Miktam bin Madi Kerip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Ebu Şüreyh Huveylid bin Amr el-Huzai'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikramsa 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana yalan söyledi. Yine gelecek buyurdu. 3. kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu 3. gelişin gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşır.

0: Yaramaz, dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi, ben de onu bıraktım dedim. Neymiş o sözler? Buyurması üzerine, yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytan gibi bir adamdır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa 2 rekat ile başlasın. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, geceliğin kalktığında önce kısaca 2 rekat namaz kılardı.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli

hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme kfini bihalalike an haramik ve agnini bifadlike ammen sivak.
0: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye öğrettiği duada helal rızkın önemine işaret etmektedir. Tükettiği gıdalar, insanın beden ve ruh sağlığını etkilediği gibi, ibadet hayatını da etkiler. Nitekim Peygamberimiz bir hadisinde, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle uzun bir yolculuk yapan ve ardından dua eden bir kişi hakkında şöyle demiştir. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olunsun? Peygamberlerle birlikte müminlere de helal ve temiz yiyecekler yemeleri ayetlerde sıkça hatırlatılır. Gıdanın helal olması İki yönüyle ele alınmalıdır. Kazanılma şekli ve gıdanın maddesinin helal olup olmaması. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi sözleriyle Allah Resulü rızkını çalışarak kazanmanın helal gıda açısından en güvenli yol olduğunu belirtmiştir. Peygamberler bu konuda insanlığa örnek olmuşlardır. Zekeriya aleyhisselam marangozdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda buğday yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkarmıştı. Parmakları ıslanınca satıcıya sebebini sormuş, o da yağmurdan ıslandığını söylemişti. Bu yaşlığı üstüne getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir buyurmuştur. Malda kusur olduğu halde saklamayı, stokçuluk yapmayı yasaklayan Peygamberimiz, kişinin elinin emeğinden daha helal bir yiyecek yemediğini ifade etmiştir. Müşteri kızıştırmak için almayacağı ürünün fiyatını artırmak ve henüz para gelmemiş bir ürünü satın almak da helal olmayan ticari faaliyetlerdir. Besin maddeleri söz konusu olduğunda helal gıdalar daha geniş bir yer tutar. Bitkilerde genel olarak sınırlama yoktur. Etleri yenilmesi haram olan hayvanlar ve yiyecek içecekler ayetlerle ve Allah Resulü'nün uygulamalarıyla belirlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz haram ve helalin belli olduğunu, şüphelilerden sakınmak gerektiğini ifade etmiştir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

kulu, senin ismin nedir diye sorar. Adam filancayım der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona, ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun der. O da, ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun diye sorar. Adam da, madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım der.

0: Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de haktan dilenmesinden daha hayırlıdır. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah, başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren, onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan

bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre, bir adam peygamberimize gelerek, "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı, Allah Resulü de her defasında "onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti. Ve ardından şöyle buyurdu: "Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder." Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün sohbet esnasında der ki, "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: elbisesini kibirlenerek yerlerde sürüyenlere Allah rahmet nazarıyla bakmaz." Bunu duyan Hazreti Peygamber'in kölelerinden Ebu Reyhane, "Vallahi bu naklettiğin hadis beni rahatsız etti" der ve sözlerine şöyle devam eder: "Vallahi ben güzelliği severim. O kadar ki ayakkabı

0: Kıvımın ipinden kırbacımın bağına kadar her şeyimin güzel olmasını isterim. Şimdi bunlar da mı kibir? Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever ve Allah nimetinin kulunun üzerinde görülmesini sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçümsemektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu. Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin üç kızı olur da onları barındırır, ihtiyaçlarını karşılar, onlara merhametle davranırsa cenneti hak eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler? O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdi, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü

0: Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın. Yemek yedirin. Sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken namaz kılın. Ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ehsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
2: Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. İslam dini, insan ilişkilerinde vicdanın ve ahlaki duyarlılığın ortaya çıkması için ilkeler getirmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda iyi davranışların yapılması, kötülüklerin terk edilmesi, iyilik halinin göstergesidir. Bu iyilik hali, insanın vicdanında, bedeninde ve sosyal çevresinde hissedilen, mutluluk veren bir yaşam biçimidir. İslam medeniyeti, hayatı güzelleştiren ve mutluluk getiren bir iyilik medeniyetidir. Hayatı güzelleştirecek, insanlara mutluluk verecek en büyük imkanlardan biri de iyiliktir. İyiliği güçlendirmek, iyiliği bir araya getirmek, iyilik hareketini yeryüzünün bir yerine ulaştırmak ve kötülüğe engel bırakmamak, mümin olarak her birimizin asli görevidir. Kötülüğü def etmek veya kötülüğe bulaşmamak, iyiliğe ilk adımdır. İslam'a göre sadece iyi olmak mutlu olmaya yetmez. Bütün Müslümanlardan istenen iyi değerler üretmesi ve o değerlere öncülük, rehberlik etmesidir. Bu yüce gayelere ulaşmak için bitmez tükenmez bir enerjiye ihtiyaç duyulur. Ufkumuzu aydınlatacak, gayelerimize ulaşmada bize kuvvet verecek olan inancımız ve dualarımız en büyük sığınağımızdır. Her türlü iyiliğin sahibi Allah'tır. Cömertliğin, zenginliğin, huzurun, rahmetin ve her türlü hayrın anahtarı O'nun elindedir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısıdır, en iyisidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap. Ölümü de benim için her türlü kötülükten kurtuluş sebebi yap. Duasıyla iyilik için yaşamayı varlık sebebimiz olarak ilan etmiştir. Müslüman, hayatını iyiliğe adayan ve iyiliklerle anlamlandıran kişi olmalıdır. Müslüman iyi bilir ki, iyiliği esas alıp yeryüzüne emanet bilinciyle sahip çıkarsa ve bütün insanlığın mutluluğu, huzuru ve iyiliği için çalışırsa, dünya değişecektir.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.

Berat Kandili olarak bildiğimiz gecede dua ve ibadetlerin ne kadar faziletli olduğu Allah Resulü'nün şu ifadelerinden anlaşılmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde 15. günde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya en yakın göğe inerek rahmet nazarıyla bakarak fecr oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Belaya düçar olan yok mu? Ona afiyet vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? Buyurur.

0: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensar'dan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez." Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir," buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: "Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler." Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz." Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, 'Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız," diye dua edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa, aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi sana itaate yönelt.
3: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü?

Bir bedevi geldi ve iki lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış, Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir" buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sizin peygamberiniz kim?
2: Muhammed bin Abdullah.
1: Muhammed bin Abdullah mı? Yaklaş yanıma. Eğer imkanım olsaydı senin peygamberinin yanına gider, onun hizmetine girerdim. Allah'a yemin ederim ki o Yahudilerin ve Hristiyanların bekleyip durduğu son peygamberdir. Al bu mektubu ve bana onun sözlerini oku.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye.
1: Şehadet ederim ki sen muhakkak sözlerinde doğru olan ve kendinden önceki peygamberleri doğrulayıcı olan...

0: olarak gönderilmiş bulunan Allah'ın Resulüsün. Ben sana inandım ve biat ettim.
1: Peygamberimiz bizi Medine'ye çağırıyormuş.
2: Duydum Cafer, duydum. Allah'a şükürler olsun. Artık hasretimiz bitiyor. Abdullah, Muhammed, duydunuz mu çocuklar? Medine'ye gidiyoruz.
3: Hep bahsettiğiniz yere, Kabe'ye mi gidiyoruz anne?
2: Oraya yakın bir yer oğlum. Peygamberimizin yanına.
3: Yaşasın, onu çok merak ediyordum.
4: Amcanız Hamza da.
5: Hamza,
4: evet.
5: Hamza şehit mi oldu?
4: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz her aklına geldiğinde onun için çok üzülür.
5: Amcam çok cesur ve akıllı bir adamdı. Allah şehadetini mübarek eylesin.
4: Amin.
5: Amin. Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik.
6: 112. bölüm.
7: Peygamber Efendimiz tarafından Habeş Kralı Necaşi'ye elçi olarak gönderilen Amr bin Ümeyye, Habeşistan topraklarında Cafer bin Ebi Talip'le buluşmuş ve onunla koyu bir sohbete dalmıştı. Hazreti Cafer, Musab bin Umeyr'in durumunu çok merak ediyordu.
4: Gel Amr, buyur, şöyle otur. Şu su serindir, iç de şifa olsun.
8: Hamdolsun, Allah razı olsun.
4: Afiyet olsun.
8: Musab'ı sormuştun.
4: Evet, çok severim onu. Musab, herkesin yardımına koşan iyi yürekli bir gençtir. Meşakkatli bir yolculuktan sonra Habeş diyarına geldik. Yolculuk esnasında bize çok faydası oldu. Allah razı olsun.
8: Musab neden dönmüştü peki?
4: Buraya geldikten kısa bir süre sonra Mekke'de işlerin düzeldiğine dair bir haber aldık. Denilenlere göre Kureyş Müslümanlara eziyet etmekten vazgeçmişti. Bizim için büyük bir olaydı bu. Sevinçle yurdumuza döndük. Meğer söylentiler yalanmış. Bizim aramızdan güç yetirdiklerini hapsettiler. Canımızı zor kurtardık. Gerisin geriye Habeşistan'a döndük. Tabii Musab orada kaldı.
8: Anlıyorum. Zor günler geçirmişsiniz.
4: Evet. Hamdolsun şimdi o zorluklar maziyle kaldı. Artık peygamberimize kavuşacağız.
8: İnşallah, inşallah. Sizin buraya hicretinizden bir müddet sonra müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskılarını iyice arttırmış. Hatta hepsini bir mahallede toplayıp aylarca abluk altında tutmuşlar. Artık burada yaşama ümidi kalmayan peygamberimiz civar şehirlere gidip oradaki insanlarla görüşmüş ama olumlu bir sonuç alamamış. Nihayet Yesrib'den gelen bir grup Müslüman olmuş. Sonra şehirlerinin güvenli olduğunu ve Mekkeli Müslümanların Yesrib'e gelebileceklerini söylemişler. Onlar bu sözü verince peygamberimiz de Musab'ı yeni Müslüman olanlara İslam'ı anlatması için Yesrib'e göndermiş.
4: Bu işi ondan daha iyi yapabilecek birini tanımıyorum. Konuştuğunda sözlerin en güzelini seçer, tane tane konuşur. İyi bir hatiptir.
8: Evet. Medine'ye geldiğinde Esad bin Zürare ile beraber tek tek herkesle konuşmuş. İslam'ı anlatmışlar. Onu görenler üslubundan ve söylediklerinden çok etkilendiklerini anlatıyorlar.
4: Öyledir kardeşim. Dedim ya, o konuşmaya başlayınca zevkle dinlersin.
8: Onun sayesinde Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmamış. Medinelilerin ilk öğretmeniydi o. Onlar da onu çok severlerdi.
4: Dur bir dakika. Severlerdi mi dedin? Neden öyle konuşuyorsun?
8: Evet.
4: Yoksa...
8: Bugün sana pek iyi haberler veremiyorum. Musab Uhud'da şehit olmuş.
4: Ah kardeşim. Ah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gencecikti biliyor musun?
8: Evet. 30'lu yaşlarındaymış henüz. Peygamberimiz onu defnederken çok ağlamış. Uhud peygamberimizin yaşadığı en zor günlerden biriydi. 70 arkadaşını kaybetmiş, düşünsene. Ben bu savaşın ardından Müslüman oldum ama onunla ilgili çok şey dinledim.
4: Çok üzgünüm, çok. Onun gibi birinin şehadeti Müslümanlar için büyük kayıp. Kime yanacağımı bilmiyorum. Amcam Hamza'ya mı, dostum Musab'a mı, diğer kardeşlerime mi?
8: Seni çok üzdüm, kusura bakma.
4: Senden duymasam da gidince öğrenecektim. Allah onları cennetinde ağırlasın. Biz kalanlara da sabır versin. Bizi de onların mertebesine erdirsin.
8: Amin.

0: Medine'nin kuzeyinde 7 muhkem kaleden oluşan bu şehir, topraklarının verimliliğiyle meşhurdu. Aynı zamanda önemli bir ticaret merkeziydi. Medine'den sürülen Yahudiler buraya sığınmıştı. Kurayza oğullarının başına gelenler, Hayber Yahudilerini harekete geçirmiş, Müslümanların aleyhinde ittifak kurma çalışmalarına başlamışlardı.
1: Nadir oğulları, Kaynık oğulları ve Kurayza oğulları, kardeşlerimiz birer birer yurtlarından sürüldü. Bu işe bir dur diyen olmazsa ne olacak dersiniz? Ha? Sıra kimde? Bizde tabii. Muhammed'in gücü kırılmalı.
2: Haklısın. Ama onun üzerine tek başımıza yürüyemeyiz. Adamları ona ölümüne sadık.
1: Tek başımıza yürümeyeceğiz. Gatafan, Fezare ve Süleymoğulları da yanımızda olacak.
2: Ha, bu iyi haber. Gatafan'ın Muhammed'i devirmek için kaçıncı girişimi bilmiyorum. Fezare de öyle. Önce Kureyş'le anlaştılar, olmadı. Sonra kendileri saldırıda bulundular, yine olmadı. Bu işi azmettiler. Önünde sonunda istediklerini elde edeceklerdir.
1: O yüzden onları ikna etmem zor olmadı. Uyeyne mala düşkün bir adam, bilirsin. Ona Hayber'in hurmalarından bir kısmını vermeyi teklif ettim, kabul etti.
2: Hiç şaşırmadım. Onun kadar dünyaya düşkün bir adam görmedim. Mal karşılığında satamayacağı şey yok.
1: Bu da bizim işimize geliyor ya. Bu yolla ona istediğimizi yaptırabiliriz.
2: Diğerlerini nasıl ikna ettin peki?
1: Onlar da dünden razı zaten. Askeri kuvvetin büyük bir kısmını Gatafan oluşturacak. Biz de varız. Onlar da seve seve dahil oluyorlar buna.
2: Çok güzel. Muhammed karşısında hiç ciddi bir düşman görmedi. Bu sefer Tanrı'nın gazabından kurtulamayacak.
3: Başından beri konuşmalarınızı dinliyorum. Hata ediyorsunuz.
1: Neden?
3: Bu adam sıradan biri değil. Kutsal kitabımızda neler yazdığını hatırlayın.
2: Bu konuyu konuşmuştuk. Yine mi başa döneceğiz? Muhammed bize ilk mektubunu yazdığında da aynı şeyleri söylemişti.
1: Yesrib'in yeni sakinlerinden bize bir mektup var.
2: Mekke'den gelen şu Arap'tan mı?
1: Evet.
2: Oku bakalım, ne diyormuş?
1: Okuyorum, dinleyin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Allah'ın Resulü, Musa'nın dostu ve kardeşi olan ve Musa'nın getirdiği her şeyi tasdik eden Muhammed'den bir mektuptur. Ey Tevrat'a tabi olup onun etrafında toplanan insanlar, dikkat edip biliniz ki gerçekte Allah'ın size benim aracılığımla söylediği şu sözleri sizler kendi kitabınızda bulmaktasınız. Allah aşkına, size vahyolunan şey aşkına, baba ve dedelerinizi Firavun'un elinden kurtaran yüce varlık aşkına bana söyleyin. Allah'ın size vahyettiği kitapta Muhammed'e iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir? Böyle değilse bana haber verin. Eğer gelecek son peygamberle ilgili bir bilgi bulunmuyorsa sizi bu dine girmek için zorlayacak değilim. Gerçekten yanlış ve doğru yol birbirinden ayrılmıştır. Sizi doğru yola davet ediyorum. Kendisini peygamber zanneden biri daha.
3: Bu mektubu yazanı hafife almayın.
1: Ne diyorsun haham efendi?
3: Burada sarf edilen cümleler sıradan cümleler değil. Peygamberlik iddiasında bulunan bir zavallı böyle hikmetli sözler sarf edemez.
2: Yani?
3: O beklenen son peygamber olabilir.
1: O bir Arap. İsrail oğullarından olmayan birinin peygamber olabileceğini nasıl düşünürsün?
3: Hepimizin atası İbrahim değil mi? Araplar İsmail'in soyundan geliyor, bizse İshak'ın soyundan. Aramızdaki fark ne?
2: Biz Tanrı'nın sevgili oğullarıyız. Bu zamana kadar tüm peygamberler bizim soyumuzdan geldi. Sonuncusu neden onlardan olsun?
3: Tanrı kibri yasaklamıştır, bunu unutmayın.
1: Sen din bilginisin. İsrail oğullarının diğer insanlardan üstün olmadıklarını mı söylüyorsun?
3: İsrailoğullarına Allah'ın pek çok nimet verdiğini biliyoruz. Bunu kimse inkar edemez. Ama bundan dolayı ona şükretmeliyiz. Kendimizi üstün görmek ne haddimize? Peygamber göndermek Allah'ın işidir. Kimi seçeceğine siz karar veremezsiniz.
2: Biz karar vermiyoruz ki. Tabii ki onun işine karışamayız. Şimdiye kadar olanlardan bahsediyoruz. İshak, Yakup, Yusuf, Zekeriya ve Musa hep İsrailoğullarındandı.
3: Evet ama onlardan bazılarını öldürenler de yine İsrailoğullarındandı.
1: Dur, fazla ileri gitme. Sana olan saygımızı kaybetmeyelim.
3: Doğru olan şeyleri duymak sizi neden rahatsız ediyor?
1: Çünkü sen daha mensup olduğun ırkın önemini anlayamamışsın. Bak sana ne diyeceğim. Bu söylediklerini sadece biz duymuş olalım. Başkalarının kulağına gitmesin. Yoksa kimse seni adam yerine koymaz bundan sonra.
3: Siz ne derseniz deyin, Allah dilediğini yapacaktır. Bu adam da bahsedilen son peygamberse onun önünde kimse duramaz. Ne kendi kabilesi ne de bir başkası. Aklınızı kullanırsanız kazançlı çıkarsınız. Siz kitap ehlisiniz. Allah sizi seçmiş ve alemlere üstün kılmıştır ama onun kitabındaki hakikatleri kulak ardı ederseniz hiçbir kıymetiniz kalmaz.
2: Gel sen bizi dinle. Bu söylediklerini halkın arasında da söylersen sonun o peygamberlere benzer. Seni yaşatmazlar.
1: Bu konuşma bitmiştir. Fazla söze gerek yok. Aynı şeyleri yine konuşmayalım. Başımıza geleceğin en kötüsü yaşanmadan önlem almamız lazım.
2: Bütün Yahudi kabileleri birer birer silinip gidiyor bu topraklardan. Biz son kaleyiz. Elimizden geleni yapıp bu beladan kurtulmalıyız.
1: İsrailoğulları başkasının egemenliğinde yaşayamaz. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız.
3: Bu işin sonunda hem bu dünyada hem de öteki dünyada rezil olmak var. Ben sizi onun için uyarıyorum.
4: Uyeyne bin Hısın geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim.
1: Gelsin içeri. Söylediklerimizi unutma. Sakın başkalarının yanında böyle mevzular açma, tamam mı?
5: Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ne yapıyordunuz? Ben gelince bir sessizlik oldu.
2: Ne yapacağız canım? Köle senin geleceğini söyleyince seni karşılamak için sustuk.
5: Siz de Kureyş gibi arkamdan iş çevirmeye kalkarsanız ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getiririm.
1: Uyeyne, senin için ahmak herifin teki diyorlar da inanmıyordum. Ama hakları varmış. Neden arkandan iş çevirelim?
5: Onu bunu bilmem. Ayağınızı denk alın.
2: Neyse neyse. Buraya kavga etmeye gelmedin ya. Anlaşmamız üzerine konuşacaktık.
5: Evet. Şartları bir daha gözden geçirelim diye geldim.
1: Söyle bakalım, ne istiyorsun?
5: Hayber'in bir yıllık hurma hasadını.
1: Ne?
2: Daha neler?
5: Siz bilirsiniz. Gatafan'a teklif ettiğiniz miktarı öğrendim. Ben de bundan aşağısına size yardımcı olmam.
1: Yapma. Bu kadar ürün veremeyeceğimizi biliyorsun.
5: O zaman sizin yastık altlarınızda sakladığınız altınlardan bir külçe verin. Anlaşalım.
1: Ne altını?
5: Ya hadi ama. Sizin ne kirli çıkı olduğunuzu bilmiyor muyuz?
2: Pis herif. Olup biten her şeyi öğrenmiş. Altınları nereden duydu acaba? Sakin olun, orta bir yol buluruz. Telaş etmeye gerek yok. Hem sizi hem de bizi memnun edecek bir çözüm bulalım.
5: Ha şöyle. Yola gelin. Şimdi oturup konuşabiliriz.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu

O an rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi," der. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: "İnne Allah la yanzuru ila suverikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum."
2: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Huşu, Allah'a duyulan saygının gereği olarak, başta namaz olmak üzere ibadetlerin yapılışı sırasında, sükunet ve alçak gönüllülük içinde bulunma halidir. Huşu, kişinin zihnen, bedenen, kalben, kısacası bütün varlığıyla Rabbine yönelerek ona boyun eğmesidir. Mümin olmanın en belirgin özelliğidir. Bu özellik, inananların bütün düşüncelerine, ibadetlerine ve amellerine yansır. Kişi ibadet ederek, Allah'ı anarak, Kur'an okuyarak huşunun tadına varabilir. Namaz, zevkle dinlediği ezandan abdeste, kıyamdan tahiyyat ve tesbihlerine kadar Müslümanın huşu halinin doruk noktasına ulaştığı bir ibadettir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisine teslim olmuş bir ruh haliyle huşu içerisinde namazlarına devam edenleri müjdelemiştir. Onların kurtuluşa eren gerçek müminler olduğunu belirtmiştir. Sevgili Peygamberimiz de namazı huşu içerisinde kılmak hakkında şöyle buyurmuştur: "Müslüman bir kimse farz namazın vakti girdiğinde o namaz için abdesti, huşu içinde olması ve rükûlara dikkat etmesi şeklindeki görevlerini güzel bir şekilde yerine getirirse, büyük günah işlemedikçe o namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Her olayda sürekli Allah'ı hatırlayarak huşu içerisinde hareket etmek, Peygamber Efendimiz'in en belirgin vasıflarından biriydi. Sevgili Peygamberimiz, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerinde de huşuyla hareket ederdi. O, kulluk bilinciyle sırf şükreden bir kul olabilmek için Rabbinin huzurunda dururdu. Özenle kıldığı namazlarında uzun uzun kıyamda, rükuda ve secdede bulunur, Rabbine dua ederdi. Allah Resulü her bir bölümünde ihlasla Rabbine yakardığı namazlarının rükû kısmında ona duyduğu huşuyu şöyle dile getirirdi. Allah'ım, sadece senin önünde eğildim, sana inandım, irademi sana teslim ettim. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve tüm sinirlerim sana karşı huşu halindedir. Mü'min, Allah'a gönülden teslimiyetin bir ifadesi olan huşuyu hayatının her anına yansıtır. Böylelikle tevazu ve ağırbaşlılığı kuşanır.
4: Kırk hadiste güzel ahlak.
5: Kamu spotu.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Kamu spotu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Ente'l mukaddim ve ente'l muahhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla" derdi.

Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.

0: اطلع البدر علينا. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri. Sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Tala'al Bedru Aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup İşte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve "bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir" denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mesud, "bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız" cevabını verdi. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber, "eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu" buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cimrilik. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki haslet vardır ki bir müminde toplanmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. Kötü ahlakın bir göstergesi olarak cimrilik, harcanması gereken yer ve zamanda eli sıkı tutmak, nakit veya malı harcamamak demektir. Cimrilik hiç harcamamaksa, israf saçıp savurmak ve dengesiz harcamak demektir. Hüseyin Kazım Kadri, cimri kelimesi üzerine parasından istifade etmediği cihetle altını taş kabilinden ad dolunmak dolayısıyla sıfat, hasis, eli sıkı, pinti, miskin açıklamasını yaptıktan sonra Farsça bir kelime olan cevan merdin, kerim, sahi, cömert, eli açık, sahibi himmet, mürüvvetli, âli himmet manalarına geldiğini söyler. Onun cimrilik, bahillik için kullandığı hine hacette başka birisini kendine tercih etmemek, empati kurmamak ve fedakar davranmamak demek olan endel hace terki isar tabiri de oldukça anlamlıdır. Aslında bu tabir tasavvufun eldeki maddi manevi imkanları seferber etmek, başkasını kendine tercih etmek, isar ve iyilere hizmetle müşerref olmak diye yapılan tarifini hatırlatır. Bu demektir ki sehavet, fedakarlık, diğergamlık ve insana hizmet düşüncesi İslam ahlakının temelini oluşturur. Gerçekten de bahil olan zelil yaşar ve cimri varislerinin bekçisidir. El-bahilu hazinu veraseti gibi sözler ortak aklın ve tarihi tecrübenin söylettiği birer vecizedir. Cimrilik tefritse israf, ifrattır. Zira her ikisi de bireysel ve toplumsal çerçevede ilahi yasaya, sünnetullah'a aykırı birer tutum ve davranıştır. Her iki aşırı ucun ortasındaysa denge unsuru olarak cömertlik yer alır. Şu iki ayeti kerime, iki aşırı uç olan cimrilikle israfın şeytan kaynaklı olduğunu öğretir. Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur ve cimriliği telkin eder. Oysa Allah size mağfiret, lütuf ve kerem vaat eder. Allah her şeye yeter, her şeyi bilendir. Şüphesiz saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir, türdeşleridir. Zaten şeytan Rabbine karşı gerçekten büyük bir nankörlük sergilemiştir. Mal ve servete aşırı düşkünlük, fakir düşme korkusu, ebedilik duygu ve düşüncesi, çoluk çocuğun gelecek endişesi, cimriliğin sebepleri veya onu körükleyen amiller arasında sayılabilir. Yüce Kur'an, cimrilik yapanlar, başkalarına da cimriliği telkin edenler ve Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenler, böylece inkar eden herkes için utanç verici bir azap hazırladık ayetiyle cimri insanların duçar olacağı sonu bildirirken, Resul-i Ekrem şüphesiz evlat, cimrilik ve korkaklık sebebidir buyurarak, çoluk çocuğun gelecek endişesinin cimrilik sebebi olabileceğine dikkat çeker. Gerçekten de mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah ise işte büyük ödül onun yanındadır ayeti, maddi varlığın ve zürriyetin ciddi bir sorumluluk getirdiğini haber verir. Ashab-ı kiramın Resul-i Ekrem'den öğrendikleri, cimrilikten daha kötü hangi hastalık vardır sualini sorarak, cimrilikten daha müzmin bir hastalığın olmadığını birbirlerine hatırlamaları dikkat çekicidir. Bu itibarla gelişi güzel veya gereksiz harcamaları sebebiyle çaresiz yakınlarına ilgi göstermeyen ve muhtaçlara yardım etmeyen insanlar kendilerini gözden geçirerek sağlıklı günlere kavuşmak zorundadırlar. Çünkü cimrilik hastalığı Müslümanın izzet, itibar, asalet ve mürüvvetini yok eder. Mekke'nin fethinde Müslüman olan Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, müellefe-i kulub muamelesi görür ve Huneyn gazvesinde kendisine ganimetlerden 100 deve verilir. Çok cömert bir şahsiyet olan Hakim, Hazreti Peygamber'e Müslüman olmadan önce cahiliye devrinde yaptığı iyiliklerden kendisine bir fayda olup olmadığını sorar. Ve sen geçmişteki hayırlarından ötürü Müslüman oldun cevabını alır. Müslüman olduktan sonra da hayır işlerine devam eden Hakim, ticaretinin bereketli olması hususunda Resul-i Ekrem'in duasına mazhar olur. O, Cemal vakasında öldürülen amcasının oğlu Zübeyir bin Avvam'ın borçlarının yarısını ödemeyi üzerine alır. Ayrıca onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Resul-i Ekrem'in her sabah mutlaka iki melek iner. Onlardan biri, "Allah'ım, malını infak edene yenisini, halef ver," diye dua eder. Diğeri ise, "Allah'ım, cimri davrananın malını yok et," diye beddua eder. Hadisi, iki melekten birisinin cömert kimseye dua, diğerinin ise cimri kimseye beddua ettiğini ve sünnetullahın, ilahi yasanın, zenginin rızık ve kazancının artmasını fakire yaptığı harcamaya bağladığını öğretir. Şu anekdot, ilim ve alim sevgisiyle birleşen cömertlik ahlakının güzelliğini göstermesi bakımından ibretamizdir. Ebu Muin el-Hüseyin er-Razi diyor ki, "Mısır'da bir bakkala uğradım. Bana çok iyi davrandı. Sonra aramızda hadis sohbeti oldu. Bana Ahmet bin Hanbel'i sordu. Ben onun talebesi olup ondan hadis yazdığımı söyleyince, satın aldığım malın ücretini almadı ve Ahmet bin Hanbel'i tanıyan kimseden ben malın ücretini almam," dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden zayıf görüyorum. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme buyurdu.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur. Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklaması ile ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Neyle gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde en son görüşüm bu oldu dedi. Müslim'in bir rivayetinde fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu, dedi.

İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, "Ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı."

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ اِنْسَانٍ اَوْ دَابَّهِ اِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٍ
0: Müslüman bir ağaç diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. İslam dininde çevre konusu yalnızca dünya hayatını değil, ahiret hayatını da ilgilendiren bir konu olarak ele alınır. Bu nedenle kainata karşı her türlü tutum, karar ve davranışımız bir çevre ahlakı üzerine temellendirilmelidir. İslam'a göre çevre Allah'tan bağımsız düşünülemez. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Ayetinden anlaşıldığı üzere kainatın sahibi Allah'tır ve bütün varlıklar Allah'ın mülküdür. O, her an aktif biçimde tabiatın kontrolünü sağlar. Bu nedenle Allah'ın eserine ve mülküne saygı bir görevdir. Kainatın işleyen düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, ona zarar vermek bir tür başkaldırıdır. Halbuki Allah, andolsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onun karada ve denizde gezmesini sağladık. Temiz şeylerle onu rızıklandırdık. Yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık. Buyurarak, yeryüzünün merkezinde insanın olduğunu vurgulamıştır. Ancak bu durumdan insanın yeryüzünün efendisi olduğu ve onun üzerinde sınırsız hak iddia etmesi anlaşılmamalıdır. Aksine insanın yeryüzünde üstün kılınması, onun sorumluluk, emanet ve imtihan bilincine sahip olmasını gerektirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, Müslümanın ağaç dikmesini teşvik etmiştir. Ağaç dikmenin hayır ve iyilik çeşitlerinden biri olduğunu bildirmiştir. İnsana yeryüzünü Allah'ın isteğine uygun biçimde imar etme vazifesini hatırlatmıştır. Allah kuluna yaşadığı çevreyi sahiplenme duygusuyla değil, emanet bilinciyle kullanmasını emretmiştir. Rabbimiz nefes olacak ormanları yakmayı, aş olacak toprakları çölleştirmeyi, suya kandıran nehirleri kurutmayı büyük bir zulüm olarak görüp yasaklamıştır. Allah Teala çevrenin diğer sakinlerine karşı muhabbet beslemeyi, onları kainat ailesinin fertleri olarak kabul edip onlarla bütünleşmeyi öğütlemiştir. Sözümüzü şöyle bitirelim. Kirlenen bir çevre, kirlenmiş bilinçlerin eseridir. Bilinç arınmasıysa ancak çevre hakkında güçlü ve yerinde bir değer eğitimiyle mümkün olacaktır.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan değişim. Onun örnekliğinde hayata geçirilen Kur'ani değerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla vedalaştığı ve insanlığa önemli mesajlar verdiği veda hutbesinde, "Cahiliyeye ait her şey ayaklarımın altındadır," dedi. Bu vesileyle tüm insanlığa son din İslam'ın bazı buyruklarını hatırlattı. Onun önderliğinde yaşanan köklü değişimin, insan onurunu merkeze koyan ve evrensel huzuru vaat eden ilkelerin bazıları şunlar oldu. Zulüm ve haksızlık yapmamak. İnkar edenleri ve hakkı gözetmeyenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da yönlendirecek değildir. Nisa suresi 168. ayet. Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: "Tadın bitmeyen azap."

azabı? Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Yunus Suresi 52. Ayet. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şey kendisinin olsa, o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit, pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek. Kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Yunus Suresi 54. Ayet. O şöyle dedi: haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. Kehf Suresi 87. Ayet. Kur'an'da ve İslami kaynaklarda İslam öncesini İslam döneminden ayırmak için kullanılan cahiliye kavramı, temelde biri putperestlik inancı ve uygulamasıyla müesseseleşen itikadi sapmayı, diğeri zalimane davranışlarla insan ilişkilerine yansıyan ahlaki sapmayı ifade ediyordu. Muallaka şairlerinden Züheyr bin Ebu Sülman'ın, kabilesini silahıyla savunmayan kişi zillete uğratılır ve insanlara zulmetmeyen zulme maruz kalır anlamındaki beytinde ifade edildiği üzere, acımasızlığın yaygın olduğu cahiliye döneminde zulüm var olma mücadelesinin kaçınılmaz gereği olarak düşünülüyordu. Hazreti Peygamber bu konuda, "Allah'ım, fakirlikten, kıtlıktan, zillete düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım" şeklinde dua etmeyi öğütlemiştir. Bir sözünde de, "Sakın zulmetmeyin ve kendinize zulmettirmeyin" dediği ve bunu 3 defa tekrarladığı kaydedilir. Hazreti Peygamber'in mazluma yardımcı olmayı emreden ve onun bedduasını almaktan sakındıran çok sayıda sözü vardır. Hemen bütün hadis mecmualarında yer alan bir rivayete göre Resulullah, "İster zalim ister mazlum olsun, kardeşine yardım et" demiş, cahiliye dönemi şairlerinden Cündet bin Amber bin Temim'e isnat edilen, o dönemin asabiyet ruhunu yansıtan bu ifadeyi, peygamberden duyduklarına şaşıran sahabilerin bu şaşkınlığı karşısında Hazreti Peygamber, "Zalime yapılacak yardım, onun zulüm yapmasını engellemektir" demiştir. Kan davası gütmemek. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa, ona elem verici bir azap vardır. Bakara Suresi 178. Ayet. İslam'dan önce Araplarda kabileler arası savaş, baskın, yağma, öc alma adetleri çok yaygın bulunuyordu. Kabile fertleri dışında kalan insanların hayatlarına değer verilmiyor, bu sebeple güçlü olanlar zayıf olanları eziyor, hunharca katlediyorlardı. Araplar da hayatı korumanın çaresi öldürmektir diyor, öldüreni öldürmek suretiyle hem tedbir hem de intikam alıyorlardı. Fakat bunu yaparken intikam duygusuyla hareket ettikleri ve adalete riayet etmedikleri için yaşama hakkını korumak yerine onu ortadan kaldırmış oluyorlardı. Rivayetlere göre bu ayetin nazil olmasına da Arapların bu adet ve tutumları sebep olmuştur. İslam'dan önce aralarında ihtilaf bulunan, karşılıklı olarak birçok insanın katledildiği ve yaralandığı iki kabileden biri kendisini diğerinden üstün görüyor, bir erkeğe karşı iki erkek, bir kadına karşı bir erkek, bir köleye karşı bir hür erkek öldürmek istiyorlardı. Her iki kabilede Müslüman olduktan sonra bu istek ve uygulamayı sürdürmeye kalkışınca, şahsi intikamı hukuki kısas cezasına çeviren, cezayı şahsileştiren, katilden başkasının öldürülmesini yasaklayan, canlar arasında değerli değersiz farkının bulunmadığını, dokunulmazlık ve değer bakımından bütün canlıların birbirine eşit olduğunu bildiren ayetler geldi. Hazreti Peygamber'in kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilirken ilk görülecek dava kan davasıdır sözleri de konuya ilişkin tavrı net olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca Hazreti Peygamber veda hutbesinde sarf ettiği "Kanlarınız ve mallarınız size şu Arafat gününüzle, şu Zilhicce ayınız, şu harem beldenizdeki saygınlığı gibi saygındır. Bilesiniz ki cahiliye dönemine ait bütün işler ayaklarımın altındadır. Cahiliye döneminin bütün kan davaları da kaldırılmıştır.
Kaldırdığım ilk kan davası da İbn-i Rebiya'nın kan davasıdır sözleriyle de kan davası olarak bilinen ve neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bu kanlı töreyi ayaklarının altına aldığını ilan etmiş, oradakilere tebliğ ettim mi diye sorarak hem dinleyenleri hem de Yüce Allah'ı sözlerinin şahidi kılmıştır. Henüz küçük bir çocukken Hüzeyl kabilesi tarafından öldürülen amcasının torunu İyas bin Rebiya'nın kan davasını kaldırarak da işe önce kendi akrabalarından başlamıştır. Kan dökmemek, şiddete başvurmamak. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Maide Suresi 32. Ayet. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köleyi azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tevbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa suresi 92 ve 93. ayetler. İslam dini kişilerin can güvenliğinin sağlanması konusunda bir takım tedbirler almıştır. Bu tedbirlerden ilki cezai müeyyidelerdir. Yanlışlıkla bile olsa bir hayata son vermenin diyet ve kefaret gibi cezaları vardır. Yüce Allah kasten cana kıyanların cezasınınsa Bakara suresinin 178 ve 179. ayetlerinde ölüm olduğunu bildirmiştir. İslam dini suça iten sebepleri azami ölçüde ortadan kaldırmış, insanı iman, ibadet ve ahlakla olgunlaştırmak için gerekli tedbirleri almış ve bundan sonra da kasıtlı olarak cana kıyanların canına kıyılır hükmünü koymuştur. Hiçbir kimse gerekçesi ne olursa olsun bir kişiyi öldüremez. Kişiler kanaatlerine göre hüküm koyamaz. Kişilerin suçlarından dolayı onları bir otorite cezalandırır. Herkes kanaatine, düşüncesine göre müeyyide belirleyemez. Aksi halde toplumda anarşi ve huzursuzluk meydana gelir. Hazreti Peygamber Nebevi öğretisini barış, huzur, hoşgörü, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde inşa etmiş, ashabına, inananlara ve tüm insanlığa düşmanla karşılaşmayı dilemeyin, Allah'tan afiyet isteyin çağrısında bulunmuştur. Bu şekilde asla savaşı arzu etmemeyi, daima barıştan yana tavır takınmayı tavsiye eden Hazreti Peygamber, diğer din mensuplarını İslam'a davet edip, onlara İslam'a davet mektupları gönderirken de barışa vurgu yapmış, İslam'ı kabul ettikleri takdirde barış ve huzura ereceklerini özellikle ifade etmiştir. Diğer taraftan İslam ülkesi sınırları içerisinde yaşayan fakat Müslüman olmayan insanların din ve vicdan hürriyetleri, inanç özgürlükleri, dinde zorlama yoktur ilahi fermanıyla güvence altına alınmıştır.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki, gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensar'dan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdurrabbih, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden biri yanıma geldi ve bana ezanı öğretti," diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd sana ne söylerse onu yap," buyurdu.

0: Ebu Berze'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce uyumayı ve yatsı sonrasında da oturup konuşmayı hoş karşılamazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kabe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sayederler."

hızlı yürürler buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine sus, iyice dinle dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et dedi. Ve böyle der demez şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü,
darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da, rızkımızı temin etmeye gitti, dedi. İbrahim aleyhisselam, durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş, dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor, ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz, dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl, diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, bugün sohbetimizde Allah Resulü'nün hayatındaki en latif inceliklerden birine, onun güzel kokuya olan sevgisine ve bu konudaki tavsiyelerine pencere açacağız. İslam medeniyetinin o tertemiz çehresini yansıtan bu bilgiler, bizlere temizliğin sadece bir mecburiyet değil, bir ruh hali ve nezaket olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Peygamber Efendimizin hayatında güzel koku, fıtri bir güzelliğin ve temizliğin ayrılmaz bir parçasıydı. O, güzel kokuyu dünyada kendisine sevdirilen güzellikler arasında saymıştır. Bir hadisi şeriflerinde, "Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi, namazsa gözümün nuru kılındı" buyurarak bu sevgisini bizzat ifade etmiştir. Bu sözler bize onun hayatında estetik ve maneviyatın nasıl iç içe olduğunu gösterir. Efendimizin mübarek teni ve teri hiçbir dış koku sürmese dahi miskten daha hoş kokardı. Hazreti Enes'in naklettiğine göre onun geçtiği yollara sinen o özel koku sayesinde insanlar Allah Resulü'nün oradan geçtiğini hemen anlarlardı. Hatta Fahri Kainat Efendimizin başını sıvazladığı, yüzünü okşadığı çocuklar üzerlerine sinen kokudan dolayı çevrelerinde hemen fark edilirlerdi. Bu şahısların o kokuyu bir ömür muhafaza ettikleri de gelen rivayetler arasındadır. Böyle olmasına rağmen Efendimiz koku sürmeyi hiç ihmal etmezdi. Özellikle insanların bir araya geldiği meclislerde, cuma ve bayram namazı gibi toplu ibadetlerde koku sürünmek onun en belirgin hallerindendi. Hazreti Ayşe validemiz, Resulullah Efendimizin giyim kuşamıyla birinci derecede ilgilenir ve bulabildiği en güzel kokuları sürerek Efendimiz'i giydirirdi. Peygamber Efendimiz günlük hayatında yanında sükke adı verilen bir koku kutusu bulundurur, gerektikçe kullanırdı. Aynı şekilde yolculuklarında yanında götürülmesi mutat olan eşyaları arasında koku şişesi yer almaktaydı. Resulullah Efendimizin yabancı devlet temsilcilerinden kabile reislerine ya da hiçbir görgü kuralına uymayan bedevilere varıncaya kadar her gün temas kurduğu misafirleri oluyordu. Tüm bu ziyaretçilerine karşı Efendimiz giyim kuşamındaki tertip ve düzenini daima muhafaza ederdi. Konuyla ilgili rivayetler incelendiğinde Hazreti Peygamber'in yaşamında güzel kokunun ayrı bir yeri ve önemi olduğu açıkça görülmektedir. O sadece güzel kokuyu sevmekle kalmaz, kendisine sunulan koku ikramlarını da asla geri çevirmezdi. Kendisine koku ikram edilen kimse onu reddetmesin, zira koku külfetsiz bir ikramdır buyurarak bu zarif ikramın bir mümin için ne kadar kıymetli olduğunu belirtmiştir. Başka bir rivayette ise üç şey vardır ki hiç reddedilmez: yastık, güzel koku ve süt buyurmaktadır. Kıymetli dostlar, Allah Resulü'nün bu koku sevgisi bizlere çok derin bir ahlak dersi verir. Bir Müslüman bulunduğu her ortamda varlığıyla huzur, kokusuyla ferahlık vermelidir. Efendimizin sükke kabından süründüğü o misk aslında bir ruh temizliğinin ve başkalarına duyulan saygının dışa vuran işaretidir. Onun geçtiği yolları gül bahçesine çeviren eşsiz raihadan bizlerin de nasiplenmesi duasıyla bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa, bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekat da sünnet kılsın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Bey adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü? Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.''

0: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki çocuk da böyledir buyurdu. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bisal orucunu 2 veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
1: İslam tarihi az sonra.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: La tey'asa minel rizqi ma tehezzezet ru'usukuma. فَإِنَّ الْاِنْسَانَ تَلِدُهُ اُمُّهُ اَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٍ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلٍ
2: Başlarınız hareket ettiği, yani yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur, sonra Yüce Allah onun rızkını verir. Türkçemizde yediğimiz ve içtiğimiz şeyler için kullandığımız rızık kavramı, bundan çok daha fazla anlamlar taşımaktadır. Rızık, canlıların yararlanmaları için Allah'ın yarattığı her şeyi ifade eden bir kavramdır. Nasıl ki yediğimiz içtiğimiz şeyler bedenimizin rızkı ise, aklımızın rızkı da ilimdir. Gönlümüzün rızkı sevgidir. Ruhumuzun rızkı imandır, ibadetlerdir, güzel ahlaktır. Hasılı, bedenimizin ve ruhumuzun ihtiyaç duyduğu her güzel ve faydalı şey bizim için bir rızıktır. Ve bütün bu rızıkları yaratan ve yaratmaya devam eden, Rezzak olan Cenab-ı Hak'tır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah Teala, gökleri ve yeri, içindekileri yaratandır. Yarattığı bütün canlılara rızıklarını elde edebilir.

Mümin, rızık elde etmek için çaba gösterir. Rızık Allah'tandır. Kaderimizde ne varsa onu görürüz diyerek tembellik göstermez ve rızkına ulaşmak için elinden geleni yapar. Hem kendisinin hem de geçimini üstlendiği aile fertlerinin rızıklarını İslam'ın helal kıldığı yollardan elde etmek için var gücüyle çalışır. Bu gayreti gösterirken mümin asla harama bulaşmaz, kul hakkı yemez, kamu hakkını toplumun bütün fertlerini ilgilendiren bir hak olarak görür, kamu hakkına asla ihanet etmez. Aynı zamanda kulluk görevlerini de rızık endişesiyle ihmal etmez. Toprağa tohumu ektiğimizde ondan ürün elde etmemiz için bütün sebepleri yaratan, yağmuru yağdıran, güneşi ışıldatan Allah'tır. Dolayısıyla mümin, kendisine düşen gayreti gösterdikten sonra rızkı verecek olanın Allah olduğunu bilmeli ve rızkın asıl sahibi olan Allah'a sığınmalıdır. Gönülden O'na bağlanmalı, el açıp O'na dua etmeli ve yalnız O'ndan yardım dilemelidir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda ilk dört halifeyi örnek alan davranışları sebebiyle Hulefai Raşid'in beşincisi sayılan Ömer bin Abdülaziz hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Ömer bin Abdülaziz 680 tarihinde Medine'de doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını Medine'de geçiren ve burada Kur'an'ı ezberleyerek hafız olan Ömer'in babası Medine'nin tanınmış alimlerinden Salih bin Kaysan'a emanet etti. Medine'de Enes bin Malik ve dayısı Abdullah bin Ömer başta olmak üzere pek çok sahabiyi dinleme imkanı buldu. Daha sonra babasının yanına Mısır'a gitti ve ergenlik çağına kadar orada kaldı. 706 yılında Hicaz valiliğine tayin edildi. Valilik merkezi Medine'deki ilk icraatı şehrin 10 meşhur fakihiyle görüşüp meseleleri kendileriyle istişare ettikten sonra karara bağlayacağını bildirmek oldu. Yaklaşık 7 yıl süren valiliği sırasında 5 defa hac emirliği yaptı. Halife 1. Velid'in talimatıyla Mescid-i Nebevi'yi genişletti ve Allah Resulü'nün namaz kıldığı diğer mescitleri yeniletti. Ömer bin Abdülaziz 717 yılında hilafet makamına geldi. Bu önemli görevin kendisine bilgisi dışında verildiğini söyleyerek affını istediyse de biat merasimine katılanların ısrarları üzerine görevi kabul etti. Halife Ömer bin Abdülaziz saraydaki lüks eşyaları Beytül Mal'e koydurması, köle ve cariyeleri azat etmesi, halktan biri gibi yaşaması ve hutbelerde sadece halifeler için yapılan duayı halk için okunan umumi duaya çevirmesi gibi uygulamalarıyla Emevilerin geleneksel saltanat görüntülerine son verdi. İlk dört halifeyi örnek alan bu davranışları sebebiyle

Hulefai Raşidi'nin beşincisi sayılan Ömer bin Abdülaziz, idari, iktisadi ve içtimai sahalardaki icraatlarıyla da aynı çizgiyi devam ettirerek Emeviler döneminde görev yapan diğer 13 halifeden ayrıldı. İdari alandaki icraatlarına halka zulmeden ve yolsuzluklara adı karışan valileri ve diğer memurları görevlerinden almakla başladı. Onların yerine hangi kabileden olduklarına bakmaksızın dindar ve dürüst yeni memurlar tayin etti. Valilik, kadılık, vergi memurluğu görevlerini halifelikle birlikte 4 temel esas kabul ederek özellikle kadılık görevine hukuk bilgisi yanında takvasıyla temayüz etmiş alimleri getirdi. Kötülüklerinden emin olunamayacağı gerekçesiyle çeşitli devlet dairelerinde çalışan gayrimüslimleri görevlerinden uzaklaştırdı. Valilerin ticaretle uğraşmasını ve hediye almasını yasakladı. Halka mazlumun yanında olduğunu, memurlardan şikayetçi olanların doğrudan kendisine başvurabileceğini bildirdi. Cuma gününü şikayetlere ayırarak halkın sorunlarına çözümler aradı, çareler üretti. Suçlulara dayak atılmasını yasakladı. Hapishaneleri ıslah ederek suçluları işledikleri suçlara göre ayrı koğuşlara yerleştirdi. Muaviye'den itibaren Emevi hanedanı mensuplarının ve devlet adamlarının gasp ettikleri malların tespitini ve hak sahiplerine iade edilmesini sağlamaya çalıştı. Önceki halifeler tarafından kendisine verilmiş diğer gayrimenkulleri ve kıymetli eşyayı Beytül Mal'e devretti. Hanımının mücevherlerini ve evindeki fazla eşyayı da hazineye koydurdu. Halife Ömer bin Abdülaziz, halifelik görevi karşılığında maaş almayı reddetti. Emevi hanedanı mensupları ve diğer devlet adamlarının haksız kazançlarının tespiti için geniş kapsamlı bir çalışma başlatması, ellerindeki malların alınmasına tahammül edemeyen yakınları tarafından tepkiyle karşılandı, ölümle tehdit edildi. Ancak o bu tehditlere aldırmadan bu uygulamayı ısrarla sürdürdü. Onun bu uygulamaya karşı çıkan yakınlarını Medine'ye gidip halifeliği şura sistemine çevirmekle tehdit ettiği rivayet edilmektedir. 717 ile 720 yılları hilafet makamında bulunan Ömer bin Abdülaziz de aslında istişari hilafeti getirmek istemesine rağmen Emevi ailesinin karşı çıkması yüzünden bundan vazgeçti. İç barışa büyük önem veren Ömer bin Abdülaziz, idareye muhalif gruplara karşı adil bir yönetim uyguladı. Hulefai Raşidi'nin anlayışını ihya ederek din alimlerinin ve halkın sevgi ve desteğini kazandı. Hazreti Ali evladı ve haricilerin de yönetimle barış içinde yaşamasını sağladı. Muaviye devrinden beri devam eden hutbelerde Hazreti Ali'nin lanetlenmesi adetini kaldırdı. Onun evladına ve taraftarlarına karşı çok iyi davrandı. Ellerinden alınan emlakı geri verdi. Haricilerle mücadelede de ikna yolunu benimseyip mecbur kalmadıkça silah kullanılmasına izin vermedi. Kendileriyle çeşitli konuları tartışarak Yezid bin Abdülmelik'in veliahtlığı hariç diğer bütün meselelerde görüşlerini onlara kabul ettirdi. Ömer bin Abdülaziz, Emevilerin ilk dönemlerinden itibaren Müslüman olmalarına rağmen mevali olarak adlandırılan ve ikinci sınıf muamelesi gören kimseleri de Arap asıllı Müslümanlarla eşit kabul etti. Gayrimüslimlerin idare ve Müslümanlar aleyhindeki şikayetlerine kulak vererek haksız yere ellerinden alınan kiliselerini, evlerini ve diğer mallarını iade etti ve mağduriyetlerini giderdi. Yaşlı ve muhtaçlara hazineden tahsisat ayırdı. Ülkesindeki gayrimüslimlerin ihtidası için büyük gayret sarf etti. Davet mektupları ve tebliğ heyetleri göndererek onları İslam'a çağırdı.
Berberi kabilelerinin tamamı onun gayretiyle Müslüman oldu. Horasan ve Mısır halkı kitleler halinde İslam'a girdi. Maveraünnehir'de bazı mahalli hükümdarlar halklarıyla birlikte İslamiyet'i kabul ettiler. Hindistan hükümdarlarından birkaçı onun davetine uyup halklarıyla birlikte Müslüman oldular. Değerli dinleyicilerimiz, mali alanda yaptığı düzenlemelerle de dikkat çeken Ömer bin Abdülaziz başarılı bir vergi reformu gerçekleştirdi. Müslüman olmalarına rağmen kendilerinden cizye alınan kimselerden Müslüman olmanın cizyeyi düşürdüğünü vurgulayarak alınan bu vergiyi kaldırdı. Hatta zimmilerden ruhban sınıfını ve cizye ödemekte zorlananları geçici süreyle cizyeden muaf tuttu. Bunun yanı sıra dini bir esasa dayanmayan bütün vergileri kaldırdı. Madenlerin zekatı ve gümrük vergisiyle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Deniz ticaretini ve tarımı teşvik etti. Sulama işlerine önem verdi. Yeterli geliri olmayan bölgelere yardımda bulundu. Mali sistemde yaptığı düzenlemelerle güçlenen devlet hazinesini savaş yapmak veya isyanları bastırmak için değil, halkın refah düzeyini yükseltmek için kullandı. Halife Ömer bin Abdülaziz kısa süren hilafeti döneminde öylesine başarılı işlere imza atmıştı ki, İlk İslam tarihçileriyle bazı şarkiyatçılar sadece 2,5 yıl sürmesine rağmen onun döneminde büyük bir maddi kalkınma olduğu konusunda birleşirler. Kendisine karşı sevgi ve güven duyan mükellefler zekatlarını ve vergilerini ödemede duyarlı davrandıkları için halkın refah seviyesi yükseldi. Ticaretle uğraşanlar dışında herkese yeterli miktarda maaş bağlandı ve böylece ülkede muhtaç kimse kalmadı. Zekata muhtaç Müslümanların sayısının azalması sebebiyle artan zekat ve vergi gelirlerinin bir kısmı esirleri kurtarmak, borçlulara yardım etmek, fakir bekarları evlendirmek için kurulan yardım fonlarına aktarıldı. Fakirler ve yolcular için aş evleri, işlek yollar üzerinde yolcuların bir gün ücretsiz olarak kalabilecekleri konaklar inşa edildi. Adaletiyle dedesi Hazreti Ömer'e, züht ve takvasıyla Hasan-ı Basri'ye, ilim bakımından büyük alim Zühri'ye benzetilen Ömer bin Abdülaziz, halifeliği sırasında çok sade bir hayat sürmüş, saraylarda oturmayıp Halep civarındaki Hunasıra'ya yerleşerek zamanının çoğunu orada geçirmiştir. Halife Ömer bin Abdülaziz, kamu malını yetim malına benzetir ve Beytülmali kendisine bırakılan bir emanet kabul ederdi. Hazineden maaş almadığı gibi şahsi işlerini yürüttüğü sırada devlete ait mumu dahi kullanmadığı kaydedilir. Ömer bin Abdülaziz aynı zamanda çok hadis rivayet eden güvenilir bir hadis ravisi, seçkin bir fakih, dirayetli bir kelam alimidir. Abdülkahir el-Bağdadi onun tabi neslinden ehli sünnet kelamcılarının ilki olduğunu ve kaderiyeye reddiye mahiyetinde bir risale yazdığını söylemektedir. Değerli dinleyicilerimiz, 717 ile 720 yılları hilafet makamında bulunan Ömer bin Abdülaziz, İslam dininin bütün kurallarını yaşamak ve yaşatmak için çalışan bir kimseydi. Onunla birlikte Hulefai Raşid'in dönemindeki halifelik zihniyeti tekrar gündeme geldi. Ülkenin çeşitli merkezlerinde yaşayan tanınmış alimlerin her birinden rapor ve tavsiyeler isteyen Ömer bin Abdülaziz, onların görüşlerine büyük değer verdi, uyarılarını dikkate aldı. Ömer bin Abdülaziz, halka zulmeden ve halk tarafından sevilmeyen vali ve diğer önemli devlet memurlarından büyük bir kısmını görevden alarak yerlerine bilgili, dindar, dürüst ve güvenilir kimseler tayin etti. Daha önce görev almaktan kaçınan bazı alimler halifeyle çalışmayı gönülden benimsemişlerdi. Toplumun her kesimine haklarını vererek onları memnun etmek isteyen halife yönetime

0: muhalif gruplarla barışmanın yollarını aradı. Çeşitli unsurları birbiriyle kaynaştırmaya çalıştı. Hazreti Ali evladına ve onları destekleyenlere karşı çok iyi davrandı. Ülkede yaşayan diğer din mensupları arasında İslam dinini yaymak için faaliyet gösteren Ömer bin Abdülaziz bu vazifeyi tebliğ heyetleriyle yürüttü. Onun bu çalışmaları sayesinde bilhassa Kuzey Afrika'da Berberiler, doğuda Mavera-ün-Nehir ve Sint bölgelerinde Türkler arasında İslamiyet hızla yayıldı. Bazı mahalli hükümdarlar halklarıyla birlikte Müslüman oldu. Böylece Abdülmelik zamanında temelleri atılan ve oğlu Velid döneminde gerçekleştirilen büyük fetihler sonucunda ele geçirilen bölgeler, halklarının tamamına yakınının İslam'a girmesiyle yeni bir mahiyet kazandı. İlk dört halifeye örnek alan davranışları sebebiyle Hulefai Raşidi'nin beşincisi sayılan Ömer bin Abdülaziz'in halifeliği yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Dört halife döneminde olduğu gibi hilafeti istişari mahiyete çevirmek ve ehil olan birinin istişari yolla halife seçilmesi sistemini yeniden başlatmak isteyen Ömer bin Abdülaziz, Emevi ailesinin şiddetle karşı çıktığı bu arzusunu gerçekleştiremeden vefat etti. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu. Sa'd bin Cessame radıyallahu anh şöyle demiştir: "Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik," diye açıklama yaptı. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir."

Enes bin Malik'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin.

0: Ayşe validemiz anlatıyor. Allah Resulü bir gece bana geldi ve "Ey Ayşe, bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verir misin?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın Resulü, ben senin bana yakın olmanı severim ama Rabbin için ibadet etmeni de severim" dedim. Kalktı, suyu idarelik kullanarak abdest aldı, sonra namaza durdu ve ağlamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye vardı. Secdede de yer ıslanıncaya kadar ağladı. Daha sonra ağlayarak yanı üzerine uzanmıştı ki Bilal sabah ezanını okumak üzere çıka geldi. Onun bu şekilde ağladığını görünce Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi" diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir." Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir." Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: "Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor: "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi?" buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, "Ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin" diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır" buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: "Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahin.

0: Dinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe bin Yeman'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

0: Ebu Kerime el-Mikdam bin Madi Kerip radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet Muavvizeteyn, Kul Euzu bi Rabbil Felak ile Kul Euzu bi Rabbin Nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı. Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin. Lakin üzüm çubuğu, üzüm asması deyin. Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal! Benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir, dediğini işittim demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: El-keyyisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Vel-âcizu men etba'a nefsehu hevâha ve temennâ alallâh.
2: Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik umandır. Cenab-ı Hak hangimizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ebedi alemde cennet müjdesine ya da cehennem azabına dönüşecek olan da işte bu hayat çizgisi üzerinde yaptıklarımız ya da ihmal edip terk ettiklerimizdir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki zaman su gibi akıyor ve her geçen gün ömür sermayemiz azalıyor. Geçen her dakika bizi gençliğimizden uzaklaştırıp olgunluğa ve hatta yaşlılığa bir adım daha yaklaştırıyor. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkacağını bilemediğimiz o malum sona, yani ölüm ve hesap gününe doğru ilerliyoruz. İnsan olmak sorumlu olmayı gerektirir. İlk ve en büyük sorumluluğumuz bizi yaratan Rabbimize karşıdır. Bu sorumluluk öncelikle dünyaya gelmeden önce Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüze sadık kalmaktır. Kişinin Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşamaktır.

bırakması, Allah'tan geldiğinin, ona ait olduğunun ve nihayetinde ona döneceğinin farkında olmasıdır. Ne zaman ve nerede olursa olsun her şeyi gören, duyan ve bilen Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu hatırında tutmasıdır. Bu bilinçle hayatına yön vermesi, attığı her adımı bu şuurla atması ve tüm amellerini bu bilinçle yapmasıdır. Onun dilediği gibi bir kul olarak yaşayıp, razı olacağı şekilde ona kavuşmasıdır. Rabbine karşı sorumlu olan insan, onun emaneti olan bedenine karşı da sorumludur. Bu nedenle bedenine iyi bakmalı, onun yeme içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını zamanında görmeli ve sağlığına dikkat etmelidir. Manevi ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalı, ruh sağlığını da korumalıdır. İslam'ın ısrarla vurguladığı diğer bir sorumluluk alanı da ahlaki duyarlılıklardır. İyi ve kötüyü, günah ve sevabı bilme ve ayırt etme kabiliyeti sayesinde insan, ahlaki sorumluluklarını şekillendirir. Mümin, hayatında Yüce Rabbimizin, insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır, ilahi uyarısını zihninden asla çıkarmaz. Sevgili Peygamberimiz, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz sorumluluğunuz altında bulunanlardan mesulsünüz hatırlatmasını asla göz ardı etmez. Bunun için dünyada yapılması gerekenleri yapar. Rabbinin huzuruna sevinçli çehrelerle varma gayreti içerisinde olur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Abdullah bin Şehir radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır. Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hac mevsiminde Arefe günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bazı kimselerin develerini bağırıp çağırarak ve onlara vurarak sürdüklerini işitince onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar, yavaş olun. İyilik acelecilikle elde edilmez.

0: Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, iman nedir diye soran sahabisine, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su arzusunun susuz kişinin kalbine işlemesi gibi, iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıkmıştı. Yanında bulunan sahabenin ileri gelenlerinden Sa'd bin Ebu Vakkas, seyahat esnasında yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Azvera'ya yaklaştığımız zaman Resulullah bineğinden indi. Ellerini kaldırıp Allah'a bir süre dua ettikten sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Daha sonra kalktı, ellerini kaldırıp bir süre daha Allah'a dua etti ve sonra tekrar secdeye varıp uzun süre secdede kaldı. Sonra kalktı, ellerini kaldırıp yine Allah'a dua ettikten sonra tekrar secdeye kapandı. Resul-i Ekrem ardından şöyle buyurdu. Ben Rabbimden niyazda bulundum ve ümmetim için şefaat etmek istedim. Bana ümmetimin üçte birini bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükretmek için secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için tekrar Rabbimden dilekte bulundum. Bana ümmetimin üçte birini daha bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükrümün ifadesi olarak ikinci defa secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için Rabbimden üçüncü defa olmak üzere dilekte bulundum. Bunun üzerine benim için ümmetimin son üçte birini de bağışladı. Rabbime şükrümü eda etmek üzere üçüncü kez secdeye vardım.
1: Sahabe hatıraları az sonra. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak

0: omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Habeşistan muhacirlerinin genç sözcüsü Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh. Ey kral! Biz cahil bir millettik. Putlara tapardık. Leş yer, her kötülüğü işlerdik. Akrabamızla münasebetimizi keser, komşularımıza kötülük yapardık. Kuvvetli olanlarımız, zayıf olanlarımızı ezerdi. Yüce Allah bize kendimizden soyunu, doğruluğunu, eminliğini, iffetini ve nezahetini bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O bizi Allah'a ve Allah'ın birliğine inanmaya, ona ibadet etmeye, atalarımızdan bu yana taptığımız putları bırakmaya davet etti. Doğru sözlü olmayı, emanetleri yerine getirmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Her türlü ahlaksızlıktan, yalan söylemekten, yetimlerin malını yemekten, namuslu kadınlara iftira etmekten bizi men etti. Yer Habeşistan, mekan Habeşistan Kralı Necaşi'nin sarayı. Takvimler Mekke'de zulmün zirvede olduğu bir dönemi gösterirken, bugün Etiyopya'nın bulunduğu bölgede yer alan Habeşistan Krallığı'na hicret eden Müslümanların sözcüsü Cafer bin Ebi Talib'in beyanıdır bu ifadeler. Risaletin 5. yılında 12 erkek ve 4 kadından oluşan ilk kafile, 6. yılında ise 83 erkek 18 kadından müteşekkil toplam 101 kişiden oluşan ikinci grup Habeşistan'a hicret etmişti. 18-20 yaşlarında ilk Müslümanlardan biri olma bahtiyarlığına kavuşan Hazreti Cafer, Resulullah tarafından ikinci hicret kafilesinin başkanı olarak görevlendirilmiş, Habeşistan kralı karşısında müminlerin sözcülüğünü yapmış, cesur bir şekilde ve güzel bir hitabetle müminlerin durumunu ifade etmişti. Onun Necaşi'ye karşı İslam'ı anlatırken sergilediği vakar, nezaket, ciddiyet ve samimiyet, İslam dininin insanlara aktarılmasına dair günümüz Müslümanlarına ne güzel örnektir. O kainatın efendisinin sima olarak da huy olarak da bana benziyorsun buyurarak değer verdiği bahtiyar sahabidir. 13 yıl Habeşistan'da Hazreti Peygamber'in uzağında gurbette kalarak hüznü tecrübe edendir. Habeşistan'da olduğu için Bedir gazvesine katılamayan ancak Hazreti Ebu Bekir

Bekir'in elde edilen ganimetlerden pay ayırdığı ve Bedir'e katılma şeref ve sevabına sahip olduğunu belirttiği 8 kişiden biridir o. Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Resulullah komşu devlet hükümdarlarına İslam'a davet mektupları gönderirken Habeş hükümdarı Necaşi'yi de İslam'a davet etmiş, ayrıca ülkesinde bulunan Müslümanları artık Medine'ye göndermesini istemişti. İşte bu talebe istinaden Hicret'in 7. yılında Necaşi'nin Müslümanlara tahsis ettiği 3 gemiyle Arabistan'a dönen ve yanındaki Habeşistanlı muhacirlerle birlikte doğruca Hazreti Peygamber'in yanına gidendir Hazreti Cafer. Resul-i Ekrem Efendimiz'in Hayber'in fethine mi, Cafer'in gelişine mi, hangisine sevineceğimi bilemiyorum buyurarak değer verdiği kutlu sahabidir o. Hem Habeşistan'a hem de buradan dönüşünde kendi baba yurdu olan Mekke'ye değil de doğrudan Medine'ye gittiği için Zülhicreteyn lakabıyla anılandır o. Hicretin 8. yılında Resulullah'ın Rum Kayseri'ne gönderdiği elçisinin şehit edilmesi üzerine Suriye bölgesine gönderilmek üzere hazırladığı orduya Zeyd bin Harise'yi komutan tayin etmesinin akabinde Zeyd şehit olursa komutayı Cafer bin Ebi Talip alsın. O da yaralanır veya şehit olursa Abdullah bin Revaha alsın buyurarak vazifelendirdiğidir o. Cennet ve ona yaklaşmak ne güzeldir ifadelerini kullanarak mücahitleri cesaretlendirdiği bu muharebede iki kolunu kaybederek şehit olandır o. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz ise kesilen iki koluna karşılık Hazreti Cafer'e iki kanat ihsan edildiğini haber vermiştir. Ashabın muhtaçlarına, fakirlerine sahip çıktığından Ebul Mesakin lakabıyla tanınırken, şehadeti sonrasında artık Tayyar, Uçan ve Zülcenaheyn, iki kanatlı lakabıyla anılandır o. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Müjdesinin muhataplarından olan Hazreti Cafer, Medine'de Resulullah'la bir sene beraber kalmasının akabinde 40 yaşında şehit olmuş, genç yaşta Müslüman olarak teslim olduğu Rabbine şehit olarak emaneti teslim etmiştir. Allah'ım, bizlere kısa ömründe iki hicreti sığdıran Hazreti Cafer'in teslimiyetini nasip eyle. Bize Hazreti Cafer gibi şehadete sevdalı bir hayat nasip eyle. Amin.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," dedi. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. "Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi, "Hayır," diye yanıtladı. "Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam, "Hayır," diye yanıtladı. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer, "Sen onu tanımıyorsun," dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, "Git, seni tanıyan birini getir," dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur.

0: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş onadır buyururdu. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, "Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalansa şüphedir" dediğini ezberledim demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter, demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu. Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim peygamberim az sonra.

0: İmran bin Husayn, engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağlara alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, "Mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl." buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Sizce günümüzde bir insanın başına gelmesinden en çok korktuğu şeyler neler olabilir? Yağmurun yağmaması, kuraklık olması olabilir mi? Ekinlere ve tomurcuklara don vurması ya da hayvanların telef olması? Değil. Peki ya küresel salgın? Hayır, artık o da pek umursanmıyor. O halde biraz daha günlük hayattan örnekler verelim. Cüzdanını evde unutmak, yanlış durakta inmek ya da gideceğin yere gecikmek. Sıcak Ramazan pidesine yetişememek. Hayır, bunlar da değil. 21. yüzyıl insanının en büyük kabusunu söyleyeyim o halde size. Telefonunun yanında olmaması ya da şarjının yolculuk esnasında bitivermesi. Metroda yolculuk yaparken kulaklığının olmamasını da sayabiliriz. İşte bunlar modern trajediler. Geçen gün tam olarak bu modern trajedi başıma geldi. Telefonumun ekranı son bir titremeyle karardı ve dijital dünyayla olan bağım koptu. Kısa süreli bir panik yaşadım. Metroda karanlık bir tünelin içindeydim. Ellerim istemsizce ceplerime gidiyor, bir çıkış yolu arıyordum. Bildiğiniz bir yoksunluk hali yaşıyor gibiydim. Etrafıma baktım. Herkes kendi küçük ışıklı ekranına gömülmüş bir şeylerle meşgul oluyordu. Kimi hızla bir şeyler kaydırıyor, kimi kulağındaki dünyaya hapsolmuş, kiminin parmakları ekranda geziyordu. Bense sanki bir korku tünelindeymiş gibi hissediyordum. Önce çok garip bir yalnızlık hissettim. Sanki herkesin bir zırhı vardı da ben meydanın ortasında savunmasız bir şekilde kalmıştım. Yapacak hiçbir şey kalmayınca mecburiyetten sessizliği dinlemeye başladım. Metro raylarının ritmik sesi, havalandırmanın uğultusu ve insanların nefes alışları. İlk 5 dakika zihnim, hadi bir şeyler yap, powerbank falan iste birilerinden diye bağırıp durdu. Ama sonra o çığlıklar yerini yavaş yavaş sessizliğe ve nihayetinde huzura bıraktı. İnsan sessiz kalınca aslında dünyanın ne kadar gürültülü bir yer olduğunu fark ediyor. Aynı zamanda o koca gürültünün içindeki yalnızlığını da. Sonunda da baş başa kalmaktan korktuğu kendiyle yüzleşiyor ve kendi içinin ne kadar kalabalık olduğunu görüyor. Tıpkı evinden birkaç hafta uzaklaşan bir annenin evine geri döndüğünde çocuklarının onun boynuna sarılması gibi her bir düşüncesi ve duygusu onu yeniden kucaklıyor. Bana da böyle oldu. Telefonun o mavi ışığı sönünce zihnimdeki lambalar yandı. Geride kalan evlatlarım, düşünce ve duygularım kalkıp boynuma sarıldı. Karşımda oturan yaşlı teyzenin elindeki poşetleri, yan koltukta uyuklayan yaşlı amcanın yorgun çehresine, tünelin karanlığında camdan yansıyan kendi yüzüme baktım. Ben buradayım dedim içimden. Ben buradayım ve etrafımda olup bitenlerin farkındayım. Karanlık bir tünelin içinde öylece gidiyorum.

0: gördüm. Keşke yıldızları görebilseydim. Karanlıkta ne kadar güzel parlıyorlardır diye düşündüm. Sonra uzun zamandır yıldızlara bakmadığımı fark ettim. Oysa önceden saatlerce gökyüzüne bakar ve hayallere dalardım. Gezegenler hakkında düşünür ve yıldızdan yıldıza sıçrardım. Modern dünya bizi sessizlikten korkar hale getirmiş. Etrafımızı saran, düşünmemize engel olan bir gürültünün içinde yalnız olmadığımıza inandırmış. Birbirimize bakmadığımız, duymadığımız ama gürültüsünden de kaçmadığımız bir yığın haline getirmiş. İnsan sessiz kalınca ertelediği sorularla yüzleşiyor. Kim olduğunu, nereye gittiğini, bu koşuşturmacanın sonunun ne olacağını ancak sessizliğe kavuştuğunda fark edebiliyor. Sessizlik bir boşluk değil, aksine insanın düşünce aynası. Doğru sorular sorulduğunda en büyük hakikatleri tüm gerçekleriyle bize gösterebilecek bir düşünce aynası. Tıpkı boş bir bardağı neyle doldurursak, içimize dolacak şeyin o olması gibi. Bu düşüncelerle yolculuğuma devam ederken, çantamdan kalem ve defterimi çıkartıp düşüncelerimi not aldım. Sonra da uzun zamandır çantamda duran bir kitabı çıkarıp okumaya başladım. Yolculuk boyunca okudum. Metro tünelden çıkıp gün ışığına kavuştuğunda telefonum hala kapalı ama zihnim aydınlıktı. Hayret ettim. Meğer dünya ekranın dışında çok daha yüksek çözünürlüklü ve anlamlıymış. Eskiler sükuta büründüm derlermiş. Ne zarif bir ifade. Sessizliği bir kıyafet gibi üzerine giyinmek. Sürekli konuşan, sürekli paylaşan, sürekli gürültü çıkaran bir çağın çocukları olarak sükutun o iyileştirici gücünü yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Yerinde konuşmanın ve susup düşüncelere dalmanın bize katacağı şeyleri yeniden fark etmemiz gerekiyor. Zira Peygamber Efendimiz konuşmanın bir sorumluluk, susmanınsa bir olgunluk olduğunu o eşsiz ölçüsüyle bize şöyle fısıldıyor.
1: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Hayrul cirani indallah hayruhum licari.
2: Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en güzel davranandır. Komşularımız her gün karşılaştığımız insanlardır. Huzur ve güven veren, selamına alıştığımız kimselerdir. İhtiyaç duyduğumuzda yanı başımızda kendilerini bulduğumuz en yakınlarımızdır. Komşuluk, toplumsal hayatımızda yeri ve önemi inkar edilemeyen toplumsal bir kurumdur. İnsanların toplu yaşamlarının zaruri bir neticesidir. Komşuluk ilişkilerinde önemli olan nezakettir, saygıdır, sevgidir, güvendir, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Komşuların birbiri üzerinde hakkı çok fazladır. Bu haklar ödenmeli, asla ihmal edilmemelidir. Komşularla iyi geçinilmeli, mutlu günlerinde sevinçlerine, kederli günlerinde üzüntülerine ortak olunmalıdır. Hastalıklarında yanlarında olmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarına

ihtiyaçlarını gidermek için çaba göstermek, kollayıp gözetmek en önemli görevimiz olmalıdır. Bir kimsenin komşusuyla iyi geçinmesi, imanının ve güzel ahlakının göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz bu hususun önemi hakkında şöyle buyurmuştur. Cebrail, bana komşu hakkından o kadar bahsetti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, günümüzde komşuluk ilişkileri çok zayıflamıştır. Aynı apartman dairesinde birbirini tanımayan insanların sayısı fazladır. Komşular birbirinden bir selamı bile esirgemekte, üzüntülü ve sevinçli anlar paylaşılmamaktadır. Mümin, etrafındaki komşularıyla ilgilenir. Komşusunun üzüntüsüne ve sevincine ortak olur. Komşusunun derdini kendisine dert edinir. Onlarla karşılaştığında selamlaşıp hal hatır sorar. Komşusunun kötülüğünden güvende olmadığı kimse cennete giremez buyuran Peygamber Efendimizin uyarısını aklından çıkarmaz. Mümin, komşularının kendi elinden ve dilinden zarar görmemesi için gayret eder. Peygamberimizin, komşusu açken tok yatan kimse hakkıyla iman etmiş sayılmaz hadisi şerifini hayatına aktarmak için gayret eder.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk la melca ve la menca mink illa ileyk. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
2: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak uyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Teyze anne gibidir."

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu, dedi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti.

0: Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuştur. Helal haram konusunda Allah Resulü şu açıklamaları yapmaktadır. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Bu tıpkı bir koruduğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğuysa onun haramlarıdır. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Ama bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Ebu Berze'den

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.
1: Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

0: aleyhi ve sellem, "Evet, annene evlatlık vazifeni yap," buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'nın Habibi, sevgilisi olması ve Halili, dostu olması konusunu ele almıştık ve demiştik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ziyade Habibullah, Allah'ın sevgilisi diye bilinir. Hazreti İbrahim de Halilullah, Allah'ın dostu diye bilinir. Bu bahsi okuyorduk, şurada kalmıştık. قَالَ الْقَاضِي اَبُ الْفَدْ وَفَقَهُ اللّٰهِ Kitabımızın müellifi Kadı İyaz şöyle demiştir. اُخْتُلُفَ ف۪ي تَفْس۪يرِ الْخُلَّةِ وَاَصْلِ اِشْتِقَاتِهَا خُلَّةِ خِيلَ خُلَّةِ Dostluk demek. Dostluk kavramını nasıl anlamalıdır? Kadı İyaz diyor ki bu kavram hangi kelimeden türemiştir? İşte bu konuda farklı görüşler vardır. Fekile el halil el munkatu ila Allah ellezî leyse finkıtâihi ileyhi ve muhabbetihi lehu ihtilal. Bu görüşlerin bir kısmını zikredelim diyor dost kelimesi, halil kelimesi hakkında. Dost kimdir? Dost Allah Teala dışındaki her varlıktan yüz çeviren ve kendini sadece Cenab-ı Hakk'a veren kimsedir. Allah'ın dostu kimdir? Yani Allah'ın dostu olma imkanı hepimiz için söz konusudur. Kimdir Allah'ın dostu? Allah dışındaki varlıklardan yüz çeviren, gönlünü sadece Allah Teala'ya bağlayan, onu gerçek bir muhabbetle seven kimse. Dost odur, halil odur, halilullah odur. وَقِيلْ الْخَلِيلُ الْمُخْتَصُّ وَاَخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرُ وَاحِدٍ Dost kimdir? Dost kendini sadece dostuna, yani Allah Teala'ya adayan kimsedir. Böyle denmiştir. Dost kendini Allah Teala'ya adayan kimsedir. Yani Allah Teala'nın emir ve yasaklarının dışına çıkmayan demek. Ne emretmişse Allah Teala onu yapan, neyi yasaklamışsa Allah Teala ondan da uzak duran adama halil denir, Allah dostu denir. Birçok alim bu görüştedir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dostu halil olmakla beraber bu anlattığımız esasa riayet eden Müslümanlar da Allah'ın dostu olma şansına sahiptir. Ve kâle bâduhum, bazı alimler de şöyle demişlerdir. Aslul hulleti el istisfa ve sümmiye İbrahimu halilallah leennehu yuvali fihi ve yuadi fihi. Dostluk nedir? Dostluk dediğimiz şey nedir? Dostluk demek sevgisi saf olmaktır. Sevgisi katışıksız olmaktır.

katkısız olmaktır. Hazreti İbrahim'e neden Allah'ın dostu Halilullah denmiştir? Allah'ın sevdiğini sevdiği için, Allah'ın sevmediğini de sevmediği için. Demek ki biz bunu gözeteceğiz. Allah Teala kimi seviyor? Neyi seviyor? Onları öğreneceğiz. Allah Teala'nın sevdiği varlıkları biz de seveceğiz. Sevmediğini de sevmeyeceğiz. Allah'ın sevmediğini de sevmeyeceğiz. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Allah için sevmek, yani el-hubbu fillah diyoruz ona, ve Allah için nefret etmek imandandır. Vel-buğdu fillah. Yani benim imanım güçlü diyorsa bir adam, sevdiğini Allah için sevecek, sevmediğini de Allah için sevmeyecek. Ben filanı seviyorum çünkü o iyi bir adam, samimi bir adam, ibadetinde ihlaslı bir adam, insanlara, fakirlere yardım ediyor. Falan adam da Allah düşmanı, İslam düşmanı, Resulullah düşmanı. Ben de onun için onu sevmiyorum diyecek ya. Sevdiğini Allah için sevecek, sevmediğini de Allah için sevmeyecek, bu demektir. Filan adam Allah'ı sevmiyor, belli. Dinimizi sevmiyor adam ya, işte görüyoruz. Sen de onu sevmeyeceksin. Niye sevmeyeceksin? Dinimizi sevmediği için. Resulullah Efendimiz hakkında kötü konuştuğu için. Benim peygamberime hakaret ediyorsa ben onu niye seveyim? Sevmeyeceğim. Yani Müslümanın sevgisi de böyle olacak, düşmanlığı da böyle olacak. Allah için sevecek, Allah için buğz edecek. Buğz ne demek? Düşmanlık demek. Ve hulletullahi lehu nasruhu ve ce'aluhu imamen limen ba'dehu. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'e dost olması ne demektir? Ona yardım etmesi demektir. Onu düşmanlarına üstün kılması demektir. Hazreti İbrahim'e yardım etmesi, onu düşmanlarına üstün kılması. Daha sonraki peygamberleri onun soyundan getirmesi demektir. Kendinden sonraki peygamberler hep Hazreti İbrahim'in soyundan gelmiştir. Bu da Allah Teala'nın onu sevdiğini gösteriyor. Onu kendisini ardından gelen nesillere imam, yani önder yapması demektir. Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'i sevmesi bu demektir. Vekil el-halilu astuhu el-fakir el-muhtaç el-munkatı. Dost kelimesinin, yani halil kelimesinin sözlük anlamı fakir ve muhtaç demektir. Halil demek fakir ve muhtaç. Yani Allah'tan başkalarıyla ilgisini kesen, sadece gönlünü Allah'a veren demektir. Ona muhtaç, Allah'a muhtaç. Başkalarından bir şey beklemeyen, ihtiyacını onlara söylemeyen adam demektir. Me'huzun minel hulleti ve hiyel hacı. Halil kelimesi ihtiyaç anlamına gelen hallet kelimesinden türemiştir. İhtiyaç. Fesümmiye biha İbrahim liennehu kasara hacetehu ala rabbihi ve enkata ileyhi bihemmihi ve lem yec'alhu kibele gayrihi. Hazreti İbrahim'e neden Halilullah denmiştir, Allah dostu denmiştir? İhtiyacını sadece Cenab-ı Hakk'a arz ettiği için. Hazreti İbrahim'i Allah'ın dostu olmasının sebebi bu. İhtiyacını sadece Allah Teala'ya arz ediyor. Sadece Allah Teala'dan yardım istediği için. Yardımı sadece ondan bekliyor. Allah Teala'dan, başkasından yardım beklemediği için ona Halilullah demiştir. Demek ki sevgili kardeşlerim, Allah dostu olmak bu demekmiş. Derdini, ihtiyacını sadece Allah Teala'ya arz etmek, yardımı ondan beklemek, ondan başkasından yardım beklememek. Tabii yani bir şeye muhtaç olan bir insan başka da çare bulamıyorsa, hani birine gider, derdini anlatır, borç ister, dinimizde bunların hepsi vardır. Mecbur kaldığı vakit bir Müslüman birinden yardım ister. Ama onun dışında
Durup dururken öyle ikide bir derdini başkalarına anlatmaz. Sadece Allah'tan ister yardımı. İz ca'ehu Cibril aleyhisselam ve huve fil mancinik veya mancinik li yurma bihi finnar fekal kal eleke hace kale emma ileyke fela. Hazreti İbrahim'i ateşe atmak için mancınığa koydular. O zaman Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim'in yanına geldi ve ona şöyle sordu. İbrahim, bir ihtiyacın var mı? Cebrail aleyhisselam soruyor. Başkası değil ya. Bir ihtiyacın var mı? İhtiyacını Cebrail aleyhisselama bile söylemiyor. Ona diyor ki, sana mı? Yok, hayır. Sana ihtiyacım yok. Hayır, sana ihtiyacım yok. Yani ben sadece Allah'a muhtacım. Ben senden niye yardım isteyeyim? Benim derdimi o bilmiyor mu? Durumumu o bilmiyor mu? Biliyor. O halde sana niye söyleyeyim? İşte Allah dostu olunca böyle oluyor demek ki. Nazını Allah Teala'ya yapıyor. Ve kâle Ebu Bekir ibn-ül Furek, el-hulletu safa'ul meveddetilleti tucibul ihtisasa bitehallülül esrar. Eş'ari kelamcısı var. İbn-i Furek, Ebu Bekir İbn-i Furek. Hicri 406 tarihinde vefat etmiş, miladi 1015 tarihinde. Ebu'l-Hasen el-Eş'ari'nin görüşlerini, fikirlerini sistemleştiren zat. Şöyle diyor bu İbn-i Furek, dostluk sevdiğine saf bir sevgiyle bağlanmaktır. Sevdiğine saf bir katışıksız, katkısız bir sevgiyle bağlı olmaktır. Kendini sevdiğine adayacak derecede, hatta sırlarını da paylaşmak suretiyle, başkasına söylememek suretiyle sevdiğine bağlanmak demektir. Ve kâle bâdûm aslul hulle el-mehabbe. Bazı alimler de demişlerdir ki, dostluğun esası muhabbettir. Sevgidir. Peki sevgi nedir? Ve manaha el-is'afu vel-iltafu ve-terfi'u ve-teşfi'u. Sevgi, sevdiğine son derece nazik bir şekilde yardım etmektir. Yardım edeceksin de sevdiğine incitmeden, son derece ölçülü bir şekilde, onun gönlünü dikkate alarak, ona değer vererek, itibarını yükseltmek demektir. Sevdiğine değer vereceksin, itibarını yükselteceksin. Sevdiği ne istiyorsa, onun arzusunun yapılmasına aracı olmak demektir. Onu desteklemek demektir. Sevdiğini desteklemek demektir. Dostluk budur işte. Allah dostu olmak bu demektir. Fakat beyyene zalike teâlâ fî kitâbihî bi kavlihî. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu söylediğimiz hususu şöyle dile getiriyor, açıklıyor. Maide suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Estağfirullah. Ve kâletil yehûdü ven nesâra nahnu ebnâullâhi ve ahibbâuh. Kul felime yu'azzibukum bi zunûbikum. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki, övünerek, böbürlenerek, biz Allah'ın oğullarıyız. Biz Allah'ın sevdikleriyiz. Peygamber Efendimiz'e böyle söylüyor. Allah'ın dostu biziz. Allah bizi seviyor. Biz Allah'ın sevdikleriyiz dediler. Allah Teala Efendimiz'e buyuruyor ki, ey Resulüm, sen de onlara şöyle de. Biz Allah'ın sevdikleriyiz, dostlarıyız diyen o Yahudilere ve Hristiyanlara de ki, eğer dediğiniz gibiyse, eğer Allah Teala'nın dostu, sevgilisiyseniz, Allah sizi niçin günahlarınız yüzünden cezalandırıp duruyor? Biri sevdiğini cezalandırır mı? Ama Allah Teala sizi cezalandırıyor. Eğer sizi sevseydi, günahlarınız yüzünden sizi cezalandırmazdı. Ey Habibim, sen onlara böyle de. Senin yanına gelip de biz Allah'ın dostlarıyız, sevgilileriyiz diyen
Yahudilere ve Hristiyanlara, sen de

böyle de bakalım. Allah Teala sizi günahlarınız yüzünden niye cezalandırıyor öyleyse? Bel entüm beşerun mimmen halaka yeğfiru limen yeşâ'u ve yu'azzibu men yeşâ'u ve lillâhi mülkü's semâvâti vel ard ve mâ beynehumâ ve ileyhil masîr. Onlara böyle denmesi gerektiğini Allah Teala söylüyor. Allah'ın yarattığı sıradan insanlarsınız. Yahudilere ve Hristiyanlara böyledi. Siz de Allah'ın yarattığı sıradan insanlarsınız. Allah dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi Allah'tır. Göklerin sahibi Allah'tır, yerin sahibi Allah'tır ve bu ikisinin arasında olan şeylerin neler varsa biz pek bilmiyoruz, onların sahibi Allah'tır. Sonunda dönüş de yalnız O'nadır. Öleceksiniz, öldükten sonra O'na döneceksiniz, başkasına değil. Allah Teala böyle söylüyor. فَاَوْجَبَ لِلْمَحْبُوبِ اَلَّا يُؤَاخَزَ بِزُنُوبِهِ. Peki Allah Teala bu ayeti kerimede neye işaret etmiş oluyor? Şuna işaret etmiş oluyor. Allah Teala mümin kulunun sevdiği kimseyi günahları yüzünden cezalandırmayacaktır. Allah Teala mümin kulunun sevdiği kimseyi günahları yüzünden cezalandırmayacaktır. Cenab-ı Hak bunu müjdelemiştir. Demek ki mümin birini severse ve Allah Teala severse elbette, Allah Teala ikramen ona azap etmeyecektir. Kale haza vel hulletu akva minen bünüvve liennel bünüvvete kad yekun fiha el adave kema kale Teala. Evet, Allah Teala böyle buyurmuştur diyor müellifimiz. Birine dost olma, ona oğul olmadan daha güçlü, daha kuvvetli bir bağdır. Birine dost olma, onun oğlu olmaktan daha güçlü, daha kuvvetli bir bağdır. Çünkü bir kimsenin oğlu ona düşman olabilir. Oğul babasına düşman olabilir. Yani dostluk daha ileri bir bağdır. Baba oğul arasındaki bağdan daha ileri bir bağdır. Zaten Allah Teala da Tegabun suresinin 14. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizübillah. İnne min ezvacikum ve evladikum aduven lekum fahzeruhum ve in ta'fu ve tasfahu ve tagfiru fe innallaha gafurur rahim. Ey iman edenler, Allah Teala böyle buyuruyor. Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar olabilir. Eşlerinizin ve çocuklarınızın arasından size düşman olanlar çıkabilir. Aman onlara karşı dikkatli olun. Öyle buyuruyor Allah Teala. Fakat affederseniz, buna rağmen affederseniz, hoş görürseniz ve onların kusurlarını örterseniz, yani size karşı kötü duygular besleyen birini bağışlarsanız, affederseniz, kusurlarını örterseniz, hiç şüphe yok ki Allah da çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. O da sizi affeder. Allah Teala affeden kullarını affeder. Bağışlayan kullarını bağışlar. Onun için siz bağışlayıcı olmaya çalışın. Size karşı yanlış yapan insanları affedin, affetmeye gayret edin. Çünkü Allah Teala affeden kullarını sever. O da sizi bağışlar. Buyuruyor. Hem uyanık olun, size karşı düşman olabilecek kişilere karşı dikkatli olun, uyanık olun, hem de onların hatalarını bağışlayın. Zaten siz uyanık olduktan sonra size kimse bir zarar veremez. Ve la yasihhu en tekuna adavetun ma'a hillet. Fe iza tesmiyetu İbrahim ve Muhammedin aleyhisselam
bil hille. Dostlukla düşmanlık bir arada bulunmaz. Şu halde hem Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hem de İbrahim aleyhisselama Allah'ın dostu denmesinin sebebi şu iki şeyden biridir. Hazreti İbrahim'e ve Peygamber Zişan Efendimiz'e Allah'ın dostu denmesinin sebebi şu iki şeyden biridir. Neden onlara dost demiştir? İmma bi inkıtâihima ilallâhi ve vakfi havâicihima aleyhi vel inkıtâi ammen dûnehu vel idrâbi anil vesâiti vel esbâb. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile İbrahim aleyhisselam ya Allah'a tam güvendikleri için ihtiyaçlarını sadece Allah Teala'ya arz ettikleri için ihtiyaçlarını Cenab-ı Hakk'ın karşılaması arzusuyla Allah dışındaki bütün sebepleri ve aracıları terk ettikleri için Allah dostu olmuşlardır. Allah dostu olmalarının sebebi ihtiyaçlarını sadece Allah Teala'ya arz ettikleri için, ona söyledikleri için. Allah Teala'ya tam güvendikleri için, demek ki dostluğun esası bu. Tam güveneceksin ve ihtiyacını sadece ona arz edeceksin. Onlar da işte böyle yaptıkları için onlara Allah dostu denmiştir. Birincisi bu. Ev, li ziyadetil ihtisası minhu taala lehuma ve hafiyyi eltafihi indehuma ve ma khalele bevatinehuma min esrari ilahiyetihi ve meknuni vuyubihi ve marifetihi. Yahut da şu sebeple onlar Allah'ın dostu olma mertebesine erişmişlerdir. Hazreti İbrahim ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu sebeple Allah'ın dostu olma şerefini elde etmiş olabilirler. Allah Teala bu iki peygamberi diğer peygamberlerden fazla sevmiştir ve kendilerine değer vermiştir. Allah dostu olmalarının bir sebebi de bu olabilir. Allah Teala bu iki peygamberi diğer peygamberlerden daha çok sevmiştir. Gizli açık lütuflarıyla onların ihtiyaçlarını karşılamıştır. Allah Teala gizli ve açık lütuflarıyla bu iki peygamberin ihtiyaçlarını görmüştür. Bu iki peygamberin gönlüne ilahi sırlarını koymuştur. Akıl ve duyularla bilinemeyen gizli bilgileri onların kalbine koymuştur. Onların Halilullah olmasının sebebi bu olabilir. El listisfaihi lehuma ve istisfai kulubihima ammen sivahu hatta lem yuhalilhuma hubbun ligayrihi. Allah Teala onları diğer kullarının arasından seçmiştir. Bu iki peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile İbrahim aleyhisselamın kalbini kendi dışındaki bütün varlıklardan arındırmıştır. Onların kalplerini yarattığı diğer mahlukata gönül bağlamaktan arındırmıştır. Ve onların kalbini sadece kendine bağlamıştır Allah Teala. İşte bu ilahi lütuflardan dolayı bu iki peygamber, Hazreti Peygamber Efendimiz ile Hazreti İbrahim bu yüce mertebeye ermişlerdir. Yani Allah'ın dostu olmuşlardır. Allah Teala onların kalbini kendi dışındaki bütün varlıklardan arındırmış ve sadece kendine bağlamıştır. Bu sebeple onlar Allah'ın dostu olmuşlardır. Ve lihâzâ kâle bâduhum, El-Halilu men la yettesi'u kalbuhu lisiva. İşte bundan dolayı bazı alimler şöyle demişlerdir.
Allah dostu yani halil, kalbinde Allah'tan başkasına yer olmayan kimsedir. Allah dostu olmak ancak böyle oluyor. Kalbinde Allah'tan başkasına yer bulunmayan adam Allah'ın dostudur. Kalbinde dünyevi ne varsa çıkaracak, kalbini, gönlünü sadece Allah Teala'ya bağlayacak. Ve huve innehum ma'na kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ve lev kuntu müttehizen halilen lettehaztu Ebu Bekir. Efendimiz böyle buyuruyor ya. Lakin uhuvvetül İslam. Dost kelimesine bu manayı veren alimlere göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi bunu anlatmaktadır. Buyuruyor ki Efendimiz, eğer ben Allah'tan başka birini dost edinecek olsaydım, Ebu Bekir'i kendime dost edinirdim. Fakat İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür. İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür. Demek ki sevgili kardeşlerim, biz birbirimizin kardeşi olmakla zaten elhamdülillah çok güzel bir yerdeyiz. Allah Teala bize böyle bir güzelliği lütfetmiştir. İslam kardeşiyiz. İslam kardeşliği her şeyden üstündür. Onun üstünde bir değer yoktur. Vaktelefel ulema erbabul kulub eyyuhuma erfa'u dereceten el kulletü ev derecetül muhabbet. Tasavvuf ehli, gönül ehli şu hususta farklı görüş ileri sürmüşlerdir. Dostluk mu daha üstündür, sevgi mi daha üstündür? Hullet mi daha üstündür, muhabbet mi daha üstündür? Fecealeha ba'duhum sevaen. Ve la yekunul habibu illa halilen. Ve lel halilu illa habiben. Lakinnehu khassa İbrahim'e bil hulle ve Muhammeden bil muhabbe. Evet, alimler ve tasavvuf büyüklerinden bir kısmı dostluk ile sevgiyi eşit görmüşlerdir. Dostluk ve sevgi Halilullah, Habibullah aynıdır demiş bazı alimler. Bunlar şöyle diyorlar. Sevgili dost olur, dost da sevgili olur. Ancak Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı dost olarak öne çıkarmıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de sevgili olarak öne çıkarmıştır. Demişler. Tasavvuf büyüklerinden ve alimlerden bir kısmı bu görüşü savunmuşlardır. Evet, aslında bunlar birbirine eşittir ama Halilullah deyince hatıra İbrahim peygamber geliyor. Habibullah deyince de hatıra Muhammed aleyhisselam geliyor demişlerdir. Ve kat atlaka el muhabbete li Fatımete ve ibneyha ve Üsame ve gayrihim. Peygamberi Zişan Efendimiz muhabbetini kızı Hazreti Fatıma'ya göstermiştir. Onu iki yavrusuna Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e göstermiştir. Evlatlığı Zeyd ibn Harise'nin oğlu Üsame'ye göstermiştir. Üsame'ye de hep bu Resulullah diyorlar ya ashab-ı kiram. Resulullah'ın sevgilisi diyorlar. Resulullah onu sevdiğini söylemişti. Onun için ashab-ı kiram Üsame'ye hep bu Resulullah diyorlar. Resulullah'ın sevgilisi. Ve ekseruhum cealel muhabbete erfa'a minel hulle lienne derecetel habibi nebiyyina erfa'u min derecetil halil İbrahim. Gönül ehlinin, tasavvuf erbabının büyük çoğunluğu muhabbeti daha üstün tutmuşlar ve şöyle demişlerdir. Habibullah olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derecesi Halilullah olan Hazreti İbrahim'in derecesinden yüksektir demişlerdir. Evet, haklılardır. Peki, burada kalalım. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. Ve hepimizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail eylesin.
Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden, ailelerden bazıları bazılarını göremez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi. Allah'ım bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günü.

0: müdür demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.
3: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Kurban Bayramı gününüz nasıl mukaddes, dokunulmazsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 23 yıl boyunca iman, ibadet ve ahlakla ilgili prensipleri çevresindeki insanlara öğretti ve yaşayarak örnek oldu. Vefatından kısa bir süre önce gittiği hacda veda hutbesi konuşmasını yaptı. Yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği konuşmasında altını çizdiği konulardan biri de can ve mal dokunulmazlığıydı. Allah Resulü, insan canının da hac yapılan bölge ve ay gibi değerli ve dokunulmaz olduğunu ashabına hatırlatmıştı. Günümüzde insan hakları olarak ifade edilen, insanın doğuştan sahip olduğu temel haklar, Rabbimiz tarafından belirlenmiş ve Peygamberimiz tarafından hayata geçirilmişti. O, savaş anında bile çocukların hayatının korunmasına tembih etmişti. Efendimiz, hasta olan Yahudi bir çocuğun ziyaretine gitmiş, onu İslam'a davet etmiş ve Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun vahyi insanlara ulaştırma metodunda zorlama yoktu. Çünkü Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi birden iman ederlerdi. O halde iman etsinler diye insanları sen mi zorlayacaksın? Yunus Suresi 99. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, önünden Yahudi bir kişinin cenazesi geçerken ayağa kalkış sebebini, o insan değil mi sözleriyle açıklayıp, insanın ölüsünün de değerli olduğuna dikkat çekmişti. Peygamberimizden duyduğu her sözü uygulamayı hayat prensibi edinen Hazreti Ömer, halifelik döneminde Basra'ya vali olarak atadığı Ebu Musa'ya gönderdiği talimatta şu hatırlatmaları yapmıştı. Huzurunda, davranışında ve hükmünde insanları eşit tut ki, güçlü olan zulüm yapabilmeyi ummasın, zayıf da adaletinden ümidini kesmesin. İslam, insanlara mal edinme hakkı tanımış, malın korunmasını temel ilkeleri arasında belirtmiş ve hırsızlığı yasaklamıştır. İslam dini, özel hayatın dokunulmazlığına büyük önem vermiştir. Evlere izinsiz girilmemesi, insanlara ait özel hayatın ve bilgilerin araştırılmaması istenmiştir. Bir kimse, mümin kardeşinin izni olmaksızın gizli yazısını okursa, günah işlemiş olur.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

0: emanete hıyanet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Hadisin başka bir tariki şöyledir. Dört şey vardır ki onlar kimde olursa halis münafık olur. Onlardan bir hasletin bulunduğu kimse onu terk edene kadar kendisinde bir nifak hasleti olmuş olur. Kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözünde durmaz ve anlaşmazlığa düştüğünde yan çizer, haksızlığa sapar. Ayrıca başka bir tarikte böyle bir kimse oruç tutup namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse de durumu değişmez açıklaması yer alır. Münafık, zihin karışıklığı, ruh bozukluğu veya irade zayıflığı yüzünden imanla küfür arasında gidip gelen, kararsız, şüphe içinde bocalayan, imandan çok küfre yakın olan veya küfrünü gizleyerek kendini mümin gösteren, dinin bir kapısından girip diğerinden kaçan çifte şahsiyetli insan demektir. Zaten nifak kelimesinin kökünde tarla faresinin bir tehlike anında kaçmasını sağlamak üzere yuvası için hazırladığı birden fazla çıkış noktasının birinden girip diğerinden çıkması anlamı vardır. Fıkıh kitaplarında vedia başlığı altında ele alınan emanet, güvene dayalı olarak bir kimseye koruması için bırakılan mal veya eşya demektir. Kendisine bir şey emanet edilen kimse, prensip olarak emin kimse demektir. İyi niyetli olduğu ve makul derecede titizlik gösterdiği müddetçe kendisine bırakılan mala gelen zarardan sorumlu olmaz. Ancak kendi malını koruduğu gibi korumaz da malın telef ve ziyanına sebep olması durumunda sorumlu tutulur. Çünkü bu bir nevi emanete hıyanet demektir. Emanetin bir ücret karşılığında teslim edilmesi halinde iki taraflı bir akit ve hukuki işlem olduğundan tazmin gerekir. Emanet edenin izni, bilgisi ve rızası dışında onu kullanmak, kullandırmak, bir başkasına emanet etmek veya üzerinde herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmak yanlış olur. Esasen emanetin iman, namaz, infak, adil yönetim anlayışı, adab ve ahlak gibi manevi, ruhani boyutu vardır. Nitekim Yüce Kur'an, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenip hainlik etmekten çekinip korktular. İnsansa onu yüklenip hainlik etti. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ve emanetleri ehline vermemizi, insanlar arasında hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmemizi emreder ayetiyle bu gerçeği açıklar. Hayatının her merhalesinde dost düşman herkes tarafından el-emin sıfatıyla tanınan Peygamberimiz, emanet sahibi olmayan, güven vermeyen kişinin gerçek imanı yoktur uyarısında bulunarak iman-emanet ilişkisine vurgu yapar. Zira imanla emanet, emniyet kökünden gelir. Hadis, güveni kötüye kullanmanın ve emanete hıyanet etmenin bir iman zafiyeti olduğunu ifade eder. Aslında bu nevi hadislerde geçen nifak kavramı, itikadi nifaktan, inanç bozukluğundan ziyade ameli nifak olarak yorumlanır. Ancak söz konusu alametlerin, süreklilik arz edip kökleşmesi iman açısından çok ciddi bir zafiyet ve tehlike oluşturur. Bu sebeple nifak gibi müzmin bir hastalık virüsü taşıyıcısı olmamak için hep doğru konuşulmalı, sözünde durmalı ve emanete riayet edilmelidir. Unutulmamalıdır ki hile yoluyla başkalarını aldatmaya yeltenen münafık, gerçekte Allah'ı ve kullarını değil ancak kendisini aldatmış olur. Zira Allah Teala ebedi ezeli ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. O gizli açık her şeyden haberdardır. Allah Teala kurtuluşa erişecek müminler emanet ve sözleşmelerine sadakat gösterirler ayetiyle müminin son derece güvenilir, emin ve sağlam bir karakter olması gerektiğini hatırlatır. Bunun yitirilmesi durumundaysa Resul-i Ekrem toplumsal hayatta ahlaki çözülmenin yaşanacağını hatırlatır. Emanet, güvenilirlik kaybedilip işler ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle. Resul-i Ekrem'in etrafını aydınlatan ışık, Sirac-ı Munir sıfatı, dünya hayatı yanında ölümle başlayan kabir berzah hayatında ve ebedi alemde tecelli eder. Kabre defnedilen kimseye görevli melek, bu şahıs Muhammed aleyhisselam hakkında bilgin nedir? Ma ilmuka bi hâzer recûl diye soracak. Samimi ve ciddi bir Müslüman, o Muhammed'dir, o Resul'dür. Beyineleri ve hidayeti bize getiren O'dur. çağrısına derhal icabet ederek ona iman ve ittiba ettik diyerek imtihanını başarır. Görevli melek de ona o halde huzur ve selah içinde uyu, istirahat et der ve artık orası onun için cennet bahçesi ve aydınlık olur. Şayet gelen adam kafir veya münafık bir karakterse aynı sual karşısında kemküm eder, artık orası onun için cehennem çukuru ve karanlık olur. Asr-ı Saadet Medine'sinde 40-50 veya 100 kadar münafık varlığından söz edilir. Özellikle vasıfları belli ve kişilikleri tanındıktan sonra aslında onların gizli kalmaları da mümkün değildir. Nitekim sen onları konuşma tarzından mutlaka tanırsın ayeti bu durumu açıklar. Kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin indirilmesinden tasalanan ve korkan münafıkların Resulullah'ın söylemediği bir sözü bile bile ona isnat etmekten çekindikleri de görülür. Ayrıca münafıklarda dini doğru anlamakla iyi halin, güven veren kişilik, suret, siret bütünlüğü bir arada bulunmayacağını açıklayan hadis de dikkat çekicidir. Üzülerek kaydedilmelidir ki, gerek devlet, dernek veya vakıf malları konusunda, gerek çok ortaklı şirket ve holdingler bünyesinde hayırseverleri veya ortakları hayli rahatsız eden suistimaller, gereksiz tasarruflar ve usulsüz harcamalar yapıldığı ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden resmi veya özel kurumlarda çalışanlar, üstlendikleri emaneti kendi özel malları gibi korumadıkları ve üzerinde gereken titizliği göstermedikleri sürece hıyanet içinde bulunduklarını fark etmelidirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Senin hiç gülün oldu mu Hira'da? Pınarın suyun oldu mu? Kucağın hiç böyle nurlu muydu Hira'da? Hiç böyle titredin mi derinden? Hiç üşüdün mü? Kalbin hiç böyle durdu mu? Ey dağların bilgesi! Olmazları unut. Unut şimdi bütün bildiklerini. Mekke, uyuyor musun? Başına devlet kondu. Sen uyuyor musun? Talihin başa döndü. Sen uyuyor musun? Tomurcuk güle döndü. Hira bir misk ambarı. Üstüne açılırken kelamın kapıları. Mekke, uyuyor musun? Hira, bezme elesten hatıra. Bir dost sofrası. Rüyaların söylediği visal yeri burası. Akıllara sığmayan rüyaların. 3 yıldır Muhammed'i sınayan rüyaların.

0: Hadis sohbetleri az sonra.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir. Onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu. Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: "Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina raşada. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız Ehl-i Beyt'e saygı göstermek. Adeti olduğu üzere İmam Nevevi konuyla alakalı ayet var ise önce o ayetleri vermek suretiyle bölüme başlıyor. Burada da benzer bir şey yapmış. İlk verdiği ayet Estaizu billah İnnemâ yuridullâhu muhakkak Allah Azze ve Celle murad ediyor. لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ sizden gidermeyi اَرْرِجْسَ رِجْسِ yani kiri, pisliği, ehlel beyti, ey hane halkı, ey ehli beyt Arapçasıyla, ve yutahhirakum ve sizi temizlemek istiyor, tathira, tertemiz kılmak, öyle paklamak istiyor ayeti kerimesi. Tabii ehli beyte saygı göstermek bölümünün girişinde İmam Nevevi'nin Kur'an-ı Kerim'de tam da bu kelimenin veya bu ifadenin geçtiği ayeti vermesi gayet anlaşılabilir bir şey. Bu ayeti kerime Ahzab suresinde geçiyor. Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eviyle alakalı, hanesiyle alakalı konuları işlediği birkaç ayetten oluşan bir bağlam içerisinde geçiyor. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e ya eyyuhen nebiyyü ey peygamber. Kulli azvacika eşlerine söyle in kuntunna turidnal hayata'd dunya ve zinataha eğer sizin muradınız dünya hayatı dünyanın güzellikleri süsleri idiyse fetaaleyna o zaman gelin umetti'akunna size metalar vereyim yani dünyalık bazı şeyler ve userrihkunna sarahan cemila ve sizleri güzellikle salıvereyim. Bu ayeti kerimeler annelerimizin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı dünyevi şeyler talep ettikleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bundan bir vakit sonra rahatsızlık duyup annelerimizi bu konuda öğütlemesine daha sonra da ilah kararı alıp bir süre onlardan uzak kalmasına yol açtı. Bu bir aylık bir süre idi. Bu bir aylık sürenin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annelerimizin yanına geldiğinde bu ayetleri okudu. Ey peygamber eşleri, muradınız dünya ise gelin size bazı dünyalıklar vereyim ama sonra sizleri güzellikle salıvereyim. Ama siz ve in kuntunna yoksa siz turidinallaha ve rasulahu Allah'ı ve Resulünü murad ediyorsanız ve daral ahireh ve ahiret yurdunu murad ediyorsanız fe innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ecran azima. Cenab-ı Hak sizin gibi güzel hanımefendilere muazzam bir karşılık hazırlamıştır. Bu ayet-i kerimeyi Hazreti Ayşe annemize okudu. Hazreti Ayşe annemiz elbette ki Allah'ı ve Resulünü murad ediyorum diye tercihini yaptı. Sonra diğer annelerimize Resulullah tek tek ayet-i kerimeleri okuyup onları bununla muhayyer bıraktı. Dolayısıyla bağlamın böyle bir girişi var. Cenab-ı Hak annelerimize ya nisa ennebiyyi ey peygamber kadınları men ye'ti minkunne bi fahişetin mubeyyinetin sizden biri apaçık bir fahişe bir fuhuş yani işlerse

يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. Ona azabı iki kat verilir. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا. Bu Allah Azze ve Celle için kolay bir şeydir. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ. Ama sizden birisi Allah'a itaat eder. لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. Ve Resulüne itaat eder. وَتَعْمَلْ صَالِحًا. Ve salih ameller işlerse نُؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. Biz ona ecrini iki kat veririz. وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Ve biz ona güzel bir rızık hazırlamışızdır. Yine ayet-i kerime يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ. Ey peygamber kadınları diye devam eder. لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ. Konu onlar çünkü. Resulullah'ın hanesi, Resulullah'ın hane halkı, annelerimiz. لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ. Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. اِنِ اتَّقَيْتُنَّ. Şayet takvaya sarılır, takvaya tutunursanız siz bambaşkasınız. فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ. Dolayısıyla konuşurken bir kimseye böyle yumuşak konuşmayın. فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِه۪ مَرَضٍ. Sonra kalbinde maraz bulunan kimse ümide kapılır. Dolayısıyla daha rigid, daha sert bir ses tonuyla herhangi bir dişilik emaresi konuşma üslubuna bulaşmadan yalın bir söylem. Cenab-ı Hak bunu annelerimize böyle emretti. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Böyle maruf, güzel, düzgün konuşun. Çünkü karşınızda her türlüsü olabilir. Malum sahabe-i kiram arasında da münafıklar efendim ve benzeri fasıklar olabilir. Dolayısıyla da kalkar bunlardan biri ümide kapılabilir. Cenab-ı Hak böylece onları öğütlüyor, annelerimizi öğütlüyor. Tabii pek çok müfessir annelerimiz üzerinden Allahu Zülcelal Hazretlerinin "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" misali buradan öğütleri mümine kadınlara aynı şekilde yansıttığını belirtirler. Yine annelerimiz ile alakalı olarak ayet-i kerimeler devam ediyor. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ. Ve sizler evlerinizi karargah edinin, yani çoğunlukla evinizde bulunun. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. İlk cahiliyede olduğu üzere kendinizi sergilemeyin. Yani sokak sokak gezmek suretiyle kendi varlığından, güzelliğinden insanları şu ya da bu şekilde haberdar etmek, göz önünde bulunmak. Bunlar cahiliye dönemi kadınlarının yapabildiği şeyler. Tabii işin içerisinde bedenlerini teşhir etmek de var. Cenab-ı Hak oraya gönderme yaparak sakın ha böyle olmayın buyurdu. Ve devamında وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ. Ve sizler namazlarınızı kılın. وَاَتِينَ الزَّكَاةَ. Ve zekatlarınızı verin. وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Ve Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşte buraya kadar okuduğumuz bu kadar çok ayetin bağlamında yer aldığı Resulullah'ın hane halkının, yani ehli beytinin odağındaki annelerimiz. Cenab-ı Hak onlara اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ. Yani Allah size bu öğütleri veriyor ki لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ. Sizden pisliği uzak tutsun. Üzerinize herhangi bir kirin gelip bulaşmasına mani olsun. Bunlar önleyici öğütler. Bunlar kirin, pasın Resulullah'ın hanesine erişmesine mani olacak tedbirler. O yüzden annelerimize böyle tafsilatıyla Cenab-ı Hak öğütler verdi ve sonra dedi ki bunları ben size tek tek öğütlüyorum ki لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. Sizden ricsi uzak edeyim. اَهْلَ الْبَيْتِ. Ey hane halkı. İşte Cenab-ı Hakk'ın hane halkı dediği bu annelerimiz ayet-i kerimede böyle geçiyor. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Ve sizi, yani ey peygamber kadınları, ey ehli beyt, Cenab-ı Hak sizi tertemiz kılmak istiyor. Devamında yine وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ. Yine aynı müennes çoğul sigayla ey peygamber kadınları, evinizde okunan مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ. Böylece Resulullah'ın ehli beytinin, yani hanesinin halkı olarak annelerimizin her birinin bir beyti var. Hücre-i Saadet

0: ayetler bunlar. Hucurat suresine konu olan Cenab-ı Hak orada dile getirilen ayetleri öğrenin, onları okuyun. Vel hikme, yanı sıra Resulullah'tan duyduğunuz hikmete odaklanın, onları öğrenin diye annelerimize öğüt vermeye devam ediyor. İmam Nevevi'nin dolayısıyla bu ayeti kerimeyi Ehl-i Beyt'e saygı göstermek bölümünün girişine koyması elbette ki manidar. Demek istiyor ki Ehl-i Beyt denince ne anlamamız gerektiğini Cenab-ı Hakk'a kulak vererek öğrenelim. Allah-u Zülcelal Hazretleri Ehl-i Beyt'ten, yani Resulullah'ın Ehl-i Beyt'inden Kur'an-ı Kerim'de söz etti ve onları, yani Ehl-i Beyt'ini annelerimiz olarak, peygamberin hanımları annelerimiz olarak üst üste ayetler ile uzun uzun konu etti. Dolayısıyla Ehl-i Beyt denince akla ilk gelecek olan annelerimizdir. Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt ifadesinin geçtiği bir başka ayette de yine benzer şekilde hanedeki hanımefendiden söz edilir. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken فَرَاغَ اِلَى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجْلٍ سَم۪ينَ Kendisine melekler misafir olarak geldiklerinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam ehlinin yanına, yani Ehl-i Beyt'inin yanına gitti. Dolayısıyla ailesinin yanına gitti, hanımının yanına gitti ve oradan bir buzağı ile, pişirilmiş bir buzağı ile, yani sofra hazırlatıp onu getirdi. Dolayısıyla da orada da Ehl-i Beyt denince Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanesi olarak görmekteyiz. Hatta devam eden ayette melekler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti Sare'den çocuğu olacağını müjdeleyince kadıncağız şaşırdı. Hazreti Sare'nin şaşkınlığına melekler şöyle cevap verdiler. قَالُوا اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Melekler dediler ki ey hanımefendi, sen Allah'ın emrinden mi taaccüp ediyorsun? Yani nasıl olur diye. Çünkü Hazreti Sare dedi ki فَاَقْبَلَتْ اِمْرَأَتُهُ ف۪ي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَق۪يمٌ Yani hem yaşlı bir kadınım, tabii şaşkınlık hareketi yaptı, ellerini çırpıp yüzüne kaldırdı, dedi ki nasıl olur? Hem yaşlı hem de kısır bir kadınım. Onun bu taaccubunu, acayip karşılamasını melekler şöyle düzelttiler. Yani taaccüp etmene gerek yok. اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Sen ey hanımefendi, Allah'ın emrine mi taaccüp ediyorsun? Rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. Allah'ın rahmeti ve Allah'ın bereketi üzerinize olsun ey hane halkı, yani ey ehli beyt. Aynen ifade öyle geçer. İnnehu hamidun mecid. Muhakkak ki Allah hamiddir, övgüye mutlak surette değer olan, meciddir, yüce ve aşkın olan kudret. Dolayısıyla orada da Ehl-i Beyt'i Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hane halkı, yani ailesi olarak görmekteyiz. Dolayısıyla Kur'an perspektifinden baktığımızda Ehl-i Beyt esas itibariyle hane halkıdır. İmam Nevevi Ehl-i Beyt'e saygı göstermek gibi bir başlığın altında evvel emirde bu ayeti kerimeyi koymuş olması Ehl-i Beyt'ten evvel emirde ne anlamamız gerektiğine dair hususa dikkat çekmek için olsa gerektir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetimizde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur. Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin. Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım." Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: "Mâ min musibetin tusibul muslime illa kaffarallahu biha an hatta'ş-şevketi yuşâkuha."
2: Batan bir diken kadar bile olsa Müslümanın başına gelen her musibet günahlarına kefaret olur. Allah Resulü bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi Allah ve Resulü bilir," deyince Peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar: "Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan birisi ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir." Sevgili Peygamberimiz bu sembolik anlatımıyla dünya hayatının insanlar için imtihan yeri olduğunu vurgulamıştır. Müslüman oldukları için pek çok zorluğa katlanmak zorunda kalan ashabını, tüm peygamberlerin ve onlara inananların da benzer zorluklar yaşadıklarını anlatarak teselli etmiştir. Peygamber Efendimiz, müminlerin karşılaştıkları en küçük zorluğun bile boşa gitmeyeceğini, Allah katında bir mükafatı olacağını müjdelemiştir. Allah, zorluklar karşısında sabreden ve sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, "O, Allah ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır," diyerek kendisine sığınan kullarının yanındadır. Musibetler karşısında ümitsizliğe kapılmak, hayata küsmek ve ölümü temenni etmek, Peygamberimizin onaylamadığı bir davranıştır. Musibetle karşılaştığı ilk anda sabır gösterebilmek, mümince bir davranıştır. Nimetlere kavuştuğunda şükretmeyi, başına bir sıkıntı geldiğinde sabretmeyi ahlak haline dönüştüren insanın yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmesi daha kolaydır. Hastalığının ve karşılaştığı felaketlerin günahlarına kefaret olacağına inanan bir mümin, rüzgarda eğilse bile sökülmeyen yeşil bir ekin gibi hayatını sürdürebilir. Sığınacağı güvenli bir limanı olmayan kafirse, esen rüzgarlarla kökünden sökülüp devrilen bir ağaca benzer.
4: 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, Gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim." sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir." buyurdu.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Benden sonra kayırmalar ve hoşunuza gitmeyecek işler olacaktır." Sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü, bizden o günlere erişecekler için ne buyurursunuz?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin. Alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin." buyurdu. Sehil bin Sattan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: sallallahu aleyhi ve sellem esirlere iyi davranın buyurdu. Ben bir ensar grubunun elinde esirdim. Ensar, Resulullah'ın emrine uyarak sabah ve akşam ekmek ve yemeklerini bana ikram ederler, kendileri de hurmayla yetinirlerdi. Bir gün Kuda kabilesinden Ebu Salebe el-Huşeni, av konusunda bilgi almak üzere Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben avcılığın yaygın olduğu bir memlekette yaşıyorum. Okumla, bazen eğitilmiş, bazen de eğitilmemiş köpeklerle avlanıyorum. Bunlardan hangisinin helal olduğunu bana bildirir misin? Peygamber Efendimiz, okumla avlandığın zaman besmele çekerek avladığın hayvanları yiyebilirsin. Besmele ile gönderdiğin av köpeğinin getirdiklerini de yiyebilirsin. Eğitilmemiş köpeklerle avlandığın zamansa ancak avladığın hayvanı boğazlamaya fırsat bulduğun takdirde yiyebilirsin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. İbn-i Ömer'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye. Diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık ver. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.
2: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir: Onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir. Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz.

0: Kutlu Çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca ilk Müslümanları anlatmaya devam ediyor. Sevgili çocuklar, Hazreti Zeyd bin Harise de kölelerden ilk Müslüman olandır. Zeyd küçükken köleleştirilmiş biriydi. Önce Hazreti Hatice'nin, sonra da Peygamberimizin yanında kalmıştı. Peygamber Efendimiz ona oğlu gibi değer veriyordu. Ona bir köle gibi değil, ailenin bir ferdi gibi davranıyordu. Hatta yıllar sonra babası onu bulup da köyüne götürmek istediğinde gitmemişti. Peygamberimizin yanında kalmayı tercih etmişti. Peygamberliğin ilk günlerinde Zeyd de Allah Resulü'nün davetine olumlu cevap veren öncülerden oldu. İslam'ı hemen kabul etti. Ölünceye kadar İslam için yaşadı. Mute Savaşı'nda kafirler tarafından şehit edildi. Peygamberimiz onun vefatına çok üzülmüştü. Allah ondan razı olsun. Nasreddin Hoca kendisini sessizce dinleyen öğrencilerine bir soru sordu.
3: Evet, yoruldunuz mu çocuklar?
2: Cevap beklediği gibi oldu.
3: Hayır hocam.
2: Peki o zaman diğer bazı Müslümanları da hatırlayalım. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi ilk Müslümanlar sadece bunlardan ibaret değildir. Şöyle bir düşünecek olursak aklımıza bazı isimler gelecektir, değil mi?
3: Evet, hatırlayan var mı?
2: Akif söz aldı. Hocam, ben hep merak ederdim. Hazreti Muhammed'in çocukları ilk iman edenlerden değiller miydi? Nasreddin Hoca bu güzel soru üzerine memnun oldu.
3: Tam Akifçe bir soru oldu. İlk Müslümanlar arasında pek isimleri geçmez ama şunu bileceğiz ki Peygamber Efendimizin çocukları da ilk Müslümanlardandır. Onlar da tereddütsüz iman etmişlerdir. Peki bunların dışında hangi isimleri söyleyebiliriz?
2: Salih parmak kaldırdı.
4: Hocam, Bilal-i Habeşi ilk Müslümanlardan mıdır?
3: Tebrik ederim Salih. İleride size hayatını anlatmayı düşünüyordum. Bilal-i Habeşi, Ammar, annesi Sümeyye ve babası Yasir, Hazreti Osman, Ebu Zer, Selman, Erkam, Mus'ab bin Umeyr ve daha pek çok kişi ilk Müslümanlardandır. İlk Müslümanlar, Mekkeli kafirlerin baskılarına, işkencelerine karşı sabretmiş, İslam'dan vazgeçmemişlerdi. Onlar pek çok insanın Müslüman olmasını sağlamışlardır. Onlar fedakarlığın ne olduğunu bizlere öğretmişlerdir. Onlar, Peygamber Efendimizle birlikte Allah'ın son hak dininin kıyamete kadar devam etmesi için gereken tohumu atmışlardır. Biz de sevgili çocuklar, İslam'ı öğrenmek, yaşamak ve bilmeyenlere de öğretmek için onlar gibi çalışmalıyız. Allah onların hepsinden razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun çocuklar. Amin.
2: Çocukların bu içten karşılığı üzerine Nasreddin Hoca dersi bitirdi.
3: Ve böylece bu haftalık da bu kadar çocuklar. Ama ben sizden bu hafta bir şey yapmanızı isteyeceğim.
2: Çocuklar merakla beklediler hocalarının ne söyleyeceğini.
3: Bugün öğrendiklerimizi herkes mahallede tanıdık bir kimseye anlatacak. Bu kişi arkadaşı da olabilir, daha büyük bir tanıdığı da olabilir. Evde zaten anlatacaksınız. Bir de ev dışında bir tanıdığınızı anlatacaksınız. Söz mü arkadaşlar?
5: Söz hocam.
3: Hadi bakalım, öyleyse hepinize hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun.
2: Nasreddin Hoca camiye girdiği zaman tüm öğrenciler hazırdı. Her zamanki gibi onlara selam verdi. Kısaca hal hatır sordu. Bazılarına anne babalarının durumunu sordu. Sonra da derse geçti.
3: Evet çocuklar, geçen dersimizde Peygamber Efendimizin insanları İslam'a davet etmeye başladığını anlatmıştık, değil mi? Ayrıca ilk Müslümanlardan bazılarının hikayesini anlatmıştık. Sizler de bu anlattıklarımızı en az bir kişiye anlatacaktınız. Evet, kimler anlattı? Ama lütfen doğruyu söyleyin. Sizler zaten yalan söylemezsiniz.
2: Öğrencilerden çoğu parmak kaldırdı. Sadece 3 kişi hocanın dediğini yapamamıştı.
3: Evet, görevini yerine getirenleri tebrik ediyorum. Diğerlerini şimdilik not ediyorum. Fakat doğru söyledikleri için de bu 3 arkadaş...

0: arkadaşınıza teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha ödevlerini yaparlar. Bu konuda söz veriyorsunuz değil mi çocuklar? Anlatma ödevini yapmayanlar, yapamayanlar biraz utanarak, biraz da ceza almadıkları için sevinerek "Söz veriyoruz hocam" dediler. Nasrettin Hoca anlatmaya devam etti. Sevgili çocuklar, hatırlayacağınız gibi Hazreti Muhammed peygamber olunca çok yakın dostlarını, akrabalarını önce gizli olarak İslam'a davet etmişti. Bu dönem 3 yıl kadar sürdü. Ondan sonra yakın akrabalarını uyar ayeti geldi. Bundan sonra artık gizli olarak değil, açıktan akrabalarını ve çevresindeki insanları İslam'a davet etmeye başladı. Daha sonra da tanıdık olsun ya da olmasın, Mekkeli veya dışarıdan gelen herkesi Allah'ın son dini olan İslam'a davet etti. Bir de şöyle bir emir vardı Allah tarafından: "Şimdi sen ne ile emrolunduysan apaçık bildir." Bu emri alan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artık durmuyordu. Herkesi ziyaret ediyor, nazik ve kibar bir şekilde İslam'a inanmaya çağırıyordu. Artık sadece kendi kabilesiyle değil, diğer kabilelere bağlı kişilerle de görüşüyordu. İnsanları evlerinde ziyaret ediyordu, iş yerlerinde ziyaret ediyordu, toplu mekanlarda ziyaret ediyordu. Onları sadece Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya çağırıyordu. Kendisinin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna inanmaya davet ediyordu. Putlara tapmak, yalan söylemek, ahlaksızlık yapmak, anne babaya karşı gelmek, çocukları öldürmek, insanlara haksızlık yapmak gibi kötü işlerden uzaklaşmalarını istiyordu. Yüce Rabbimizin emirleri gerçekten çok güzeldi. Zaten Allah'ın tüm istekleri bizim yararımıza olan şeylerdir. Ve Allah'ın tüm yasakları da bizim için kötü ve tehlikeli şeylerdir. Senenin belli aylarında değişik Arap ülkelerinden, kabilelerden insanlar Mekke'ye gelirdi. Hem Kabe'de ibadet eder hem de haftalarca Mekke yakınlarında kurdukları pazarlarda alışveriş yaparlardı. Çok insan gelirdi oraya. Peygamber Efendimiz işte bu panayır zamanlarını çok iyi değerlendirdi. Yanına Arap kabilelerini çok iyi tanıyan Hazreti Ebubekir, Ali, Zeyd veya henüz Müslüman olmamış amcası Abbas'ı da alarak çadırları dolaşırdı. Çevre köy ve şehirlerden gelenlerle tanışır, sohbetler eder, onları Allah'ın dinine davet ederdi. Bu ziyaretler vesilesiyle herkes İslam'dan haberdar oluyor, yeni dini öğreniyordu. Memleketlerine gittikleri zaman da bu duyduklarını anlatıyorlardı. Bunların içinden bazıları Müslüman oluyordu. Peygamber Efendimiz bu panayır ziyaretlerini yaparken amcası Ebu Leheb, İslam düşmanı Ebu Cehil ve diğer bazı kimseler de dolaşırlardı panayırları. Peygamberimiz kimlerle görüştüyse onlar da görüşürdü. İslam'ın ve Peygamberimizin aleyhinde konuşarak, yalan söyleyerek insanların Müslüman olmalarını engellemeye çalışırlardı. Peygamber Efendimiz bıkmadan, usanmadan, korkmadan, çekinmeden insanları İslam'a davet ediyordu. Fakat üzülüyordu bir yandan da çocuklar. İnsanların hemen Müslüman olmamalarına adeta kahroluyordu. Bazen şöyle düşünüyordu: acaba ben onlara İslam'ı tam olarak anlatamıyor muyum? Halbuki Peygamber Efendimiz çok açık, tane tane, herkesin anlayacağı bir şekilde güler yüzle anlatıyordu. Bu durum Peygamberimize sıkıntı veriyordu. Her şeyden haberdar olan Yüce Rabbimiz onu uyararak kendisini sıkıntıya sokmamasını, sadece görevini yapmasını istedi. Sevgili arkadaşlar, hani anneler çocuklara banyo yaptırmak ister, haftalık temizliğini yapmak, onu kirlerden kurtarmak isterler ya. Bazı çocuklarsa ne yapar? Kaçar, zorluk çıkarır değil mi? Evet, temizlenmek istemez. Ağlarlar, sızlarlar ve kaçarlar. Siz öyle yapmazsınız biliyorum. Ama annesi onu bin zahmetle temizler, ona pırıl pırıl elbiseler giydirir. Sevgili Peygamber Efendimiz de onları temizlemek istiyordu. Bir anne şefkati ve bir baba merhametiyle davranıyordu. Tüm insanların kötü düşüncelerden ve yanlış hareketlerden temizlenmelerini arzu ediyordu. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Hayru beytin fil muslimin beytun fihi yetimun yuhsanu ileyh ve şerru beytin fil muslimin beytun fihi yetimun yusa'u ileyh.
2: Müslümanlar için de en hayırlı ev, içinde yetime iyi davranılan evdir. Müslümanlar için de en kötü ev de yetime kötü davranılan evdir. Yetim olduğu ve Allah Teala'nın lütfuyla çevresinde her zaman onu şefkatle barındıran insanlar bulunduğu Kur'an'da haber verilen sevgili Peygamberimiz, yetimlerle özel olarak ilgilenmiş, haklarının korunması konusunda ashabını sıkça uyarmıştır. Bu uyarılarına Allah Teala'yı şahit tutmuştur. Allah'ım, ben yetimin ve kadının, bu iki zayıf insanın hakkını ihlal etmekten insanları şiddetle sakındırıyorum. Yetimlere güzel muamele edenlerle cennette yan yana olacağı ve üç yetimi nafakalarını üstlenerek yetiştirenlerin ömür boyu ibadet ve cihad etmiş gibi sevap kazanacağı müjdelerini vermiştir. Sevgili Peygamberimiz Uhud Savaşı'nda babası şehit olan Beşir'le özel olarak ilgilenmiş, başını okşayarak onu teselli etmiş ve ona kendi ailesinin bir ferdi olma teklifinde bulunmuştur. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır sözleriyle yetimlerin sevgi ve ilgiye olan ihtiyaçlarını dile getirmiştir. Dokunmak, duygu aktarımını sağlayan, karşılıklı olarak kalbi ve ruhu besleyen bir davranıştır. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz, kalbinin katılığından şikayet eden kişiye yetimin başını okşama tavsiyesinde bulunmuştur. Allah Resulü, eşi Uhud'da şehit olan Ümmü Seleme ile evlendiğinde onun 4 yetim çocuğuna babalık yapmış, sevgisi ve merhametiyle çocukken kendisine emanet edilen Enes'in tüm yoksunluklarını gidermiştir. Başta 4 halife olmak üzere onu örnek alan arkadaşları da yetimlere sahip çıkma konusunda birbirleriyle yarışmıştır. 3 sahabi Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızını korumaları altına almak istediğinde Hazreti Cafer'in hanımı çocuğun teyzesi olduğu için Peygamberimiz onu tercih etmişti. Din İşleri Yüksek Kurulu, Allah'ın topluma emaneti olan yetimlerin geçici koruyucu aile tarafından himaye edilmesinin, öz ailesiyle görüşmesi, onlarla duygusal bağının sürdürülmesi ve mahremiyet sınırlarına uyulması şartıyla dinen teşvik edilen bir davranış olduğu yönünde görüş belirtmiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan rivayet edilen Hirakil kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakil Ebu Süfyan radıyallahu anh'a "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "Bize yalnız Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın," diyor. "Ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor," dedi.

Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Hazreti Hafsa anlatıyor. Yünden dokunmuş kalın bir kilimi ikiye katlardık. Peygamberimiz onun üzerinde uyurdu. Bir gece şunu dörde katlasam onun için daha yumuşak olur dedim. Bu maksatla kilimi onun için dört kat yaptık. Ne var ki Hazreti Peygamber sabahleyin kalktığında "Bu gece benim altıma ne serdiniz?" diye sordu. Biz "Bu senin her zamanki yatağın. Biz sadece onu dörde katladık ki daha yumuşak olsun dedik. Bunun üzerine siz onu yine eski haline getirin. Zira onun yumuşaklığı gece namazıma mani oldu buyurdu.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet,

afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. Asım el-Ahvel, Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu. "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. İbni Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık. Bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mümin Allah katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi."

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir.

0: Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki, Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi. "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider. Girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse bu defa lanet edene döner. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kulu ve şerabu velbesu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mehile.
2: Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyiniz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dengeli bir ümmet oluşturma süreci olarak da değerlendirilebilecek tebliğ görevi boyunca ashabına harcamalarında da yön verdi. Onları israftan ve cimrilikten sakındırdı. Mümin kardeşleri için fedakarlık yapmaları konusunda teşvik etti. Güzel davranışların ahlaka dönüşmesi için her şartta tutarlı olmak gerekir. Tüketirken israf etmemek de bir hayat tarzı olmalıdır. Akan bir nehirden abdest alırken bile suyu israf etmemek bir hayat prensibi olmalıdır ki bu tutum diğer davranışlara da yansıyabilsin. İsraftan sakınmak gerekir. Zira malın hangi yolla kazanıldığının cevabını vermek yetmez. Nereye harcandığı da Rabbin huzurunda cevap verilmesi gereken bir sorudur. İnsan çok geniş maddi imkanlara sahip olsa bile kendisine verilen nimetleri israf etmekten kaçınmalıdır. Fetihlerden sonra gelirlerinin artmasına rağmen sevgili Peygamberimizin yaşayış tarzını değiştirmemesi israftan kaçmayı isteyen ümmetine en güzel örnektir. Cimrilik uzak durulması gereken bir davranış biçimidir. Kötü ahlakla birlikte müminde asla bulunmaması gereken bir özelliktir. Tüketimde dengeli olmanın yöntemini Rabbimiz bize öğretmiştir. O iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Dünyanın bazı bölgelerinde insanlar açlıktan ölürken, diğer tarafta sınırları zorlayan yiyecek israfı ve insanların aşırı beslenmekten kendini taşıyamayacak hale gelmeleri, Rabbimizin razı olacağı bir hayat tarzı değildir. İnsan tüketirken anlık doyumlara ulaşabilmek adına maddeyi heba ettiğinin ve kendisine emanet edilmiş tabiata zarar verdiğinin farkında olmalıdır. Rabbimizin verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, onun rızasını kazanmanın yollarından biridir. Kendimiz ve ailemizin ihtiyaçları için yapacağımız uygun harcamalar israf değildir. Mescitlere giderken temiz ve güzel kıyafetler giyilmesi israftan sayılmamış ve Kur'an'da tavsiye edilmiştir. İsraftan uzak durduğumuz gibi cimrilikten de sakınmamız gerekir. Zira hadisi şerifte bildirildiğine göre Allah bir insana maddi imkanlar vermişse nimetini ve ikramını kulunun üstünde görmek ister. Dolayısıyla Müslüman harcamalarında dengeli bir yol takip etmeli, aşırı uçlara savrulmadan hayatını sürdürmelidir.
4: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
2: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim." Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

Sahabeden Kays bin Asım ölmeden evvel çocuklarına şöyle vasiyet etmiştir. Siz iyilik yapmak için mal kazanın. Çünkü mal iyi kimse için şeref sebebidir. Ve onun sayesinde namerde muhtaç olunmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede de döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş, hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen bir başka müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden bir topluluğu size bildireyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle dedi. Sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk

0: bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Enes bin Mali'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim namaz için mescide, camiye gider gelirse, her gidiş gelişte Allah ona cennetteki yerini hazırlar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebul Velid olan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti.

0: Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı? Dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz diyerek şöyle buyurdu. Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, içinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, bu babanız Adem aleyhisselam olabilir der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni

0: ile yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun? Diyecekler. Adem de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul diye nitelendirdi. İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin diyecekler. Nuh da aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin. Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle üç yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun? Diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ
3: Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Müslüman olarak yaşamayı öğretmiştir. Aynı zamanda öldükten sonraki hayata da Müslümanları hazırlamıştır. Öncelikle ölen kimsenin arkasından yapılması gerekenleri göstermiştir. Bir kişi öldüğünde cenaze namazına katılmayı Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri olarak saymıştır. Bu namaz, ölen müminin bağışlanması ve Allah'ın rahmetine kavuşması için duadan ibarettir. Dünyadan ayrılan Müslümanın arkasından yapılacak en önemli ve en son iş, onu hayırla anmak ve ona dua etmektir. Çünkü inananlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. İyiyi kötüyü bilen kişi, ölen Müslüman kardeşinin cenazesine katılır, onu iyilikle anar, ona hayır duada bulunur ve böylece ölenin kurtuluşuna vesile olur. İslam dini, kişinin öldükten sonra iyilikle anılma ve övülme arzusuna sahip olmasını teşvik etmiştir. Müminler için öldükten sonra onları hayırla anacak şahitlerin olması önemlidir. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam, duasıyla kendinden sonraki nesillerde iyi anılmak istemiştir. Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle. Bu dua dünyevi beklentiler ve şöhret duası değildir. Hazreti İbrahim bu duayla kendi amellerine ek olarak kıyamet gününe kadar nesiller boyunca insanların şahitliğini kazanmayı istemiştir. Burada iyilikle anılmak ifadesinin bir diğer anlamı ise İnananlara takva aşılayacak ve doğru yolu izlemede cesaret verecek iyi bir örnek olarak asırlar boyunca anılmaktır. Müslümanların ölülere sövmesi, ayıplarını açığa çıkarması, lanet okuması ve hakaret etmesi yasaklanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ölen kimselerin daima hayırla anılmalarını istemiştir. Çünkü ölen kişinin durumunu en iyi bilen Allah'tır. Onların yaptıklarının karşılığını verecek olan da yalnızca Allah'tır.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Hadislerle İslam az sonra.
5: Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkahayla katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

Çocuk Hakları. Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra binti Revaha, Allah Resulü şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah ona, bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti. Bir yavru daha anne karnındayken ebeveyn tarafından korunmaya muhtaçtır. Annesi babası onu şiddet içeren gerilimli ve huzursuz ortamlardan uzak tutmalı, helal ve sağlıklı gıdalar aracılığıyla beslenip büyümesini sağlamalı, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerin kanına karışmasına engel olmalıdır. Kız olsun erkek olsun doğan her çocuk kendisini karşılayan anne babadan ilk günden itibaren iyilik görme hakkına sahiptir. Hayat boyu sürecek bu iyilikler zincirinin ilk halkalarını doğumdan sonraki görevler oluşturur. Allah'ın sevgili elçisi yeni doğan bebeğe kulağa hoş geldiği kadar anlamı da güzel olan bir isim koymayı tercih ederken, ağzında çiğnediği bir lokmacık kurmayla yavrunun damağını tatlandırmayı ve ona geleceği için hayırlı dualar etmeyi adet edinmiştir. Peygamberimiz tarafından doğumunun 7. gününde yapılması uygun bulunan bu küçük törenle bebek ismine kavuşur ve kulağına ezan okunur, tıraş edilen saçlarının ağırlığınca gümüş sadaka verilir ve akika kurbanı kesilir. Böylece anne baba hem çocuklarının canını bağışlayarak onu bu dünyaya sağ salim gönderen Allah'a şükretmiş hem de yavrularının layık olduğu ilk hediyeleri sunmuş olur. Çocuğun giydirilip doyurulması onun tabii bir hakkıdır. Bebeğin annesi tarafından emzirilmesini sağlamak için elden gelen bütün imkanları seferber etmek son derece önemlidir. Nitekim Hazreti Musa, Firavun'un sarayında olsa da annesinin bağrında büyümüştür. Savaş esirleri arasındaki bir düşman çocuğunun bile annesinden ayrılarak satılmasına izin vermeyen Peygamberimiz ise, anne ile evladının arasını ayıranın Allah da kıyamet günü sevdikleriyle arasını ayırır buyurmuştur. Bu ne büyük bir tehdittir. Çocuğun anne kucağında büyüme hakkına sahip olduğunu belirten Allah Resulü, elbette maddi ve manevi her türlü tehlikeden korunmuş bir nesil arzu etmektedir. Sadece annesinden değil, babasından da sevgi ve şefkat görerek büyümek, çocuğun en doğal haklarından biridir. Kur'an-ı Kerim'de anneler ve evlatları anlatıldığı kadar, Hazreti Yakup gibi Yusuf'una son derece düşkün bir babanın hasret ve sevgi dolu cümlelerine yer verilmesi çok etkileyicidir. Aynı şekilde Rabbine verdiği sözden dönmeyen ama yavrusu İsmail'i kurban etmeye de kıyamayan bir baba olarak Hazreti İbrahim'in anlatıldığı ayetler uzun uzun düşünülmeye değerdir. Resul-i Ekrem'in de sadece bir baba ve dede olarak değil, ümmetin peygamberi olarak çevresindeki bütün çocuklara kucak açması, peygamberlik geleneğinin bir devamı olamaz mı? Çocuk sevgiyle filizlenir, şefkatle serpilir, merhametle büyür. Farklı şekillerde de olsa her çağda ebeveyninden şartsız ve hesapsız sevgi görme hakkına sahiptir. Bunun içindir ki sevgili Peygamberimiz çocuklara karşı hiç çekinmeden sevgi sunumunda bulunmuştur. O kimi zaman çocukları sımsıkı kucaklamış ve öpmüş, kimi zaman da mis kokulu elleriyle okşamıştır. Çocuğun en az disiplin ve ciddiyet kadar şaka ve oyuna da ihtiyacı olduğunu bildiğinden, ağzına su alıp çocuklara püskürtmekten ya da atçılık oynayıp torunlarını sırtında gezdirmekten geri durmamıştır. Çocuğuna şefkat gösterenleri hayırla anarken, sevgisini çocuktan esirgeyenleri esefle kınamış ve küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün saygınlığını kabul etmeyen bizden değildir buyurmuştur.

Muhabbet ve merhametin bir tezahürü olarak büyüklerinden hayır dua almak çocuğun bir diğer hakkıdır. Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut diye yakaran Hazreti İbrahim misali, anne babalar yavrularının bugününü ve geleceğini dualarla desteklemelidir. Nitekim Peygamberimizin kucağına oturttuğu yavrulara mallarının ve nesillerinin bereketlenmesi, bağışlanmaları ve merhamete erişmeleri için ettiği sayısız dua vardır. Dolayısıyla çocuğun sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyerek, onu manevi yönden de desteklemek Peygamberimizin sünnetidir. Çocuğun korunmaya ihtiyacı söz konusu olduğunda da aynı ikili dengeyi görürüz. Allah Resulü, güneş batıp gece karanlığı başladığında veya akşam olduğunda çocuklarınızın dışarı çıkmalarına engel olun buyururken, karanlıkla beraber sokaklara hızla yayılan kötülüklerden çocukları muhafaza etmeye çalışmaktadır. Savaşta kadınların ve çocukların öldürülmesini yasaklarken, onların can güvenliğini sağlamayı hedeflemekte, yaşı küçük olanların orduya katılmasına engel olurken de, onları muhtemel bedensel ve ruhsal zararlardan korumaktadır. O kadar ki rahmet elçisinin gönlü, tedavi amaçlı bile olsa çocuğa acı çektirilmesine razı olmaz ve mümkünse eziyet vermeyen yolların denenmesini ister. Diğer taraftan Hazreti Peygamber, çocuğun manevi açıdan yara alabileceği konularda da korunma hakkına sahip olduğuna dikkat çeker. Evlatlarına lanet okumamaları konusunda anne babaları uyarır. Çünkü duaların geri çevrilmediği bir ana rast gelirse, bedduanın bedelini ödeyecek olan çocuktur. Ayrıca adaletsizliğe uğraması ve horlanıp küçümsenmesi çocuğun duygusal olarak ağır biçimde zedelenmesine sebep olduğundan Peygamberimiz tarafından bu davranışlar kesinlikle yasaklanmıştır. Ebeveyninin evlatlarından birisine ayrı bir sevgi ve ihtimam göstermesinin nedenli acı sonuçlar doğurabileceğine Hazreti Yusuf ve kardeşleri şahittir. Dolayısıyla Peygamberimiz bir evladı herhangi bir meziyetinden dolayı kayırmayı, diğerlerinden üstün tutarak ona daha fazla hoşgörü ve ikramda bulunmayı kesinlikle affetmez. Öbür çocuklarına vermediği halde oğlu Numan'a mal bağışlamaya niyetlenen Beşir'i sert bir dille reddederken "Beni şahit tutma, çünkü ben adaletsizliğe şahit olamam." buyurur. Çocuğun kendisine karşı insaflı ve adil davranılması hakkına işaret eden değişmez buyruk son derece nettir. Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun. Aslında sevgili Peygamberimizin çocuk haklarına dair öğrettikleri adım adım izlendiğinde, çocuğa büyük adam muamelesi yaptığını görmemek imkansızdır. Belki de meselenin gelip düğümlendiği nokta burasıdır. Bir yetişkin, karşısındaki çocuğa geleceğin yetişkini gözüyle bakabildiğinde, insanlık onuruna saygı göstererek onu cisminin küçüklüğüyle değil, ruhunun yüceliğiyle değerlendirebildiğinde, hak-hukuk kaygısı da sona erecektir. İşte bu hassas noktada Allah Resulü'nün örnekliği bütün dilleri susturacak kadar etkileyicidir. O yüce elçi, çocuğun varlığını asla görmezden gelmez, çocukların yanından geçerken de onlara selam verirdi, sizi fark ettim dercesine. O çocuğun derdiyle ilgilenir. Küçük Ebu Umeyr'e rastladığında onun serçesini sorar. Senin için önemli olan şeyleri ben de önemsiyorum dercesine. O çocuğun sağlığına değer verir. Bir Yahudi çocuğu hastalandığında ziyaretine gitmekten ve onu Müslüman olmaya davet etmekten çekinmez. Benim gözümde sen, ailenden bağımsız bir bireysin dercesine. O, kızı Fatıma yanına geldiğinde ayağa kalkıp karşılamayı, elinden tutup kendi yerine oturtmayı sever. Bana en çok benzeyene selam olsun dercesine. O, çocuğun tercihlerini dikkate alır. Annesi ve babası boşanan bir çocuğu, ikisinden birisini tercih etmekte serbest bırakır. Kararına saygılıyız dercesine. Ve o, içtiği meşrubatın kalanını yakınındakilerle paylaşmak istediği bir gün, adeti olduğu üzere ikrama sağdan başlamak ister.
Ama sağına döndüğünde bakar ki yanı başında bir çocuk oturmakta. Solunda ise ashabın yaşlıları dizilmiş. Çocuğun sırasını atlamaz Peygamberimiz, hatırını yıkmaz. Meşrubatı önce bu yaşlılara vermeme izin verir misin diye sorar. Akıllıca bir cevap gelir. Hayır, vallahi senden gelen nasibim için kimseyi kendime tercih edemem. Bu akıllı çocuk Resul-i Ekrem'in amcasının oğlu Abdullah bin Abbas'tır. İşte o zaman Peygamberimiz ikrama çocuktan başlar. Buyur küçük adam dercesine. Resulullah'ın bize öğrettiğine göre çocuklarımızın yaşama dahil olmaya ve büyüklerinin gözetiminde sosyal hayatı tanımaya hakları vardır. Bu açıdan baktığımızda görürüz ki o sallallahu aleyhi ve sellem ibadet hayatından çocuğu uzaklaştırmamış, kim zaman bir saf oluşturacak kadar çocuğa vakit namazlarında mescidinde yer ayırmıştır. Savaştan ya da yolculuktan dönerken kendisini karşılamaya çıkan kalabalığın arasındaki çocuklara özel ilgi göstermiş, onları kucaklayıp bineğine alarak şehre girmekten zevk almıştır. Sohbet meclisinde çocukların bulunmasını engellememiş, dahası kendisine getirilen taze bir mevsim meyvesini öncelikle yanında oturan çocuklara ikram etmiştir. Küçük insana tanınan bunca hak, din, dil, ırk ve cinsiyet farkı olmaksızın her biri için geçerlidir.

sıcak aile ortamının sunduğu imkanlarla büyüyen bir çocuk kadar, korunmaya muhtaç ve ezilmiş bir çocuk da aynı hakları beraberinde taşıyarak gelir dünyaya. Peygamber Efendimiz'in "Her hak sahibine hakkını ver" buyruğu kulaklardan silinmemelidir. Nihayetinde zayıf ve kimsesiz çocuklara yardımın öncelikle Kur'an'ın emri olduğu unutulmamalıdır. Ve bizim öyle bir peygamberimiz vardır ki, namaz kadar ulvi bir ibadeti eda etmek için ashabına imam olduğunda bile cemaatindeki ufacık bebeklerin halini ve hakkını gözetir, bazen kıraati uzatma niyetiyle namaza başlıyorum da bir çocuğun ağlayışını duyunca annesinin ona gösterdiği şefkatten dolayı yaşayacağı tedirginliği düşünerek namazı hafif kıldırıyorum der. Her çocuk ergenliğe erişene dek yaptıklarından dolayı hesaba çekilmeyecek kadar masum, yaptığı hatalar yazıcı melekler tarafından kaydedilmeyecek kadar günahsızdır. Bir gün gelip yetişkinler arasına katılacak ama çocukken yaşadıklarının etkisini bir ömür üzerinde taşıyacaktır. Şayet anne babası onu haklarına riayet ederek hayata hediye etmişlerse, emeklerinin karşılığını eksiksiz alacaklardır. Peygamber Efendimiz arkalarında bıraktıkları bu güzel eserin duaları sayesinde öldükten sonra bile amel defterlerinin kapanmayacağını ebeveyne müjdelemektedir. Anne ve baba cennette, "Ya Rabbi, bu güzel dereceye nasıl eriştim?" diyecek kadar şaşırdıklarında alacakları cevap bir ömre bedeldir. Evladının senin için bağışlanma dilemesiyle,

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz, kim bir konuda insanlar kendisine buğz etse dahi, o konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder. Allah Resulü bir gün 10 kişilik bir toplulukla beraber oturuyordu. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi. Resul-i Ekrem hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu: "Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez." Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladılar. Ancak kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada orada bulunan genç Abdullah'ın içinden "bu hurma ağacıdır" demek geçti. Fakat söylemeye utandı ve sustu. Çünkü oradaki 10 kişinin en küçüğüydü. Üstelik hemen yanı başında babası Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir vardı ve onlar da bu konuda bir şey söylememişlerdi. Abdullah onların bulunduğu ve konuşmadığı mecliste konuşmayı uygun bulmadı. Bu arada topluluktaki diğer insanlar doğru cevabı bulamayınca Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "bu hurma ağacıdır" buyurdu. Topluluk dağılınca Abdullah babası Hazreti Ömer'e "babacığım, aslında bu ağacın hurma ağacı olduğu aklımdan geçmişti" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer "peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim" dedi. Abdullah da "senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim" cevabını verdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır." Cündep bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz" dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, "filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım" buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin" buyurmuştur. Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh

0: Öyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın ve müşteri kızıştırmayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, Peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.

Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı olacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazınızı vitir ile noktalayın. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak İnsanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse, insanların en çok helake uğrayanıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
0: Her duyduğunu anlatması kişiye günah olarak yeter. Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde, varlıkların en mükemmeli olarak yaratmıştır. Ona diğer varlıklardan farklı olarak iyi ile kötüyü ayırt edebilme kabiliyeti ve bu ikisinden dilediğini seçme hürriyeti de verilmiştir. İnsan, Yüce Allah tarafından bahşedilmiş bu imkanı olumsuz yönde kullanır ve yasaklanan bir takım davranışları yaparsa, kendisine layık görülen saygın konumu kaybeder. İşte gıybet, insanın bu saygın makamına zarar veren ahlaki zayıflıklardandır. Kişiyi aşağılayan, küçümseyen, onun şeref ve haysiyetini yaralayan bu davranışlar, insanı yaratılanların en şereflisi, en değerlisi olarak gören İslam'da kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Allah Resulü, insanın kalbinin kırılmasına, onurunun incinmesine, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının incelmesine neden olmasından dolayı insanları gıybetten şiddetle sakındırmıştır. Gıybet eden kişi, insanların özel hayatlarını, hata, kusur ve günahlarını araştırır, söz konusu ayıpları öğrenmeye çalışır. Oysa Allah Resulü, gıybetin doğuracağı tehlikeye karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizliliklerini araştırırsa, Allah da onunkileri araştırır. Allah kimin gizli hallerini araştırırsa, onu kendisini güvende hissettiği evinde bile rezil eder. Gıybet kolaylıkla gerçekleşebilen, zamanla sıradanlaşarak kişiyi rahatsız etmeyen ve insanlar arasında hızla yayılabilen bir hastalıktır. Önlem alınmadığında hem fert hem de toplum için çok daha ciddi sorunlara kaynaklık edebilir. Sevgili Peygamberimiz gıybet gibi davranışlarla İnsanların gizli hallerini araştırmanın, onlar arasında kin, nefret, kıskançlık, düşmanlık gibi davranışlara neden olabileceğini ifade etmiştir. Bu konuda ümmetini uyarmış, onlara kardeş olmalarını öğütlemiştir. Ayıpları dile getirmek yerine örtmeyi emretmiştir. İnsanların ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ve görünce de onları gizlemek, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biridir. Nitekim Allah Resulü bu hususta, kim dünyada bir kulun kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter buyurmuştur.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.

0: Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar

heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.

gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sizin peygamberiniz kim?
2: Muhammed bin Abdullah.
1: Muhammed bin Abdullah mı? Yaklaş yanıma. Eğer imkanım olsaydı senin peygamberinin yanına gider, onun hizmetine girerdim. Allah'a yemin ederim ki o Yahudilerin ve Hristiyanların bekleyip durduğu son peygamberdir. Al bu mektubu ve bana onun sözlerini oku.
2: Rahman ve

0: Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye.
1: Şehadet ederim ki sen muhakkak sözlerinde doğru olan ve kendinden önceki peygamberleri doğrulayıcı olarak gönderilmiş bulunan Allah'ın Resulüsün. Ben sana inandım ve biat ettim.
2: Peygamberimiz bizi Medine'ye çağırıyormuş.
3: Duydum Cafer, duydum. Allah'a şükürler olsun. Artık hasretimiz bitiyor. Abdullah, Muhammed, duydunuz mu çocuklar? Medine'ye gidiyoruz.
4: Hep bahsettiğiniz yere, Kabe'ye mi gidiyoruz anne?
3: Oraya yakın bir yer oğlum. Peygamberimizin yanına.
4: Yaşasın, onu çok merak ediyordum.
0: Amcanız Hamza da.
2: Hamza?
0: Evet.
2: Hamza şehit mi oldu?
0: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz her aklına geldiğinde onun için çok üzülür.
2: Amcam çok cesur ve akıllı bir adamdı. Allah şehadetini mübarek eylesin.
0: Amin.
2: Amin. Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik.
5: 112. Bölüm.
6: Peygamber Efendimiz tarafından Habeş Kralı Necaşi'ye elçi olarak gönderilen Amr bin Ümeyye, Habeşistan topraklarında Cafer bin Ebi Talip'le buluşmuş ve onunla koyu bir sohbete dalmıştı. Hazreti Cafer, Musab bin Umeyr'in durumunu çok merak ediyordu.
7: Gel Amr, buyur, şöyle otur. Şu su serindir, iç de şifa olsun.
0: Hamdolsun. Allah razı olsun.
7: Afiyet olsun.
0: Musab'ı sormuştun.
7: Evet, çok severim onu. Musab, herkesin yardımına koşan iyi yürekli bir gençtir. Meşakkatli bir yolculuktan sonra Habeş diyarına geldik. Yolculuk esnasında bize çok faydası oldu. Allah razı olsun.
0: Musab neden dönmüştü peki?
7: Buraya geldikten kısa bir süre sonra Mekke'de işlerin düzeldiğine dair bir haber aldık. Denilenlere göre Kureyş Müslümanlara eziyet etmekten vazgeçmişti. Bizim için büyük bir olaydı bu. Sevinçle yurdumuza döndük. Meğer söylentiler yalanmış. Bizim aramızdan güç yetirdiklerini hapsettiler. Canımızı zor kurtardık. Gerisin geriye Habeşistan'a döndük. Tabii Musab orada kaldı.
0: Anlıyorum. Zor günler geçirmişsiniz.
7: Evet. Hamdolsun şimdi o zorluklar mazide kaldı. Artık peygamberimize kavuşacağız.
0: İnşallah, inşallah. Sizin buraya hicretinizden bir müddet sonra müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskılarını iyice arttırmış. Hatta hepsini bir mahallede toplayıp aylarca abluk altında tutmuşlar. Artık burada yaşama ümidi kalmayan peygamberimiz civar şehirlere gidip oradaki insanlarla görüşmüş ama olumlu bir sonuç alamamış. Nihayet Yesrib'den gelen bir grup Müslüman olmuş. Sonra şehirlerinin güvenli olduğunu ve Mekkeli Müslümanların Yesrib'e gelebileceklerini söylemişler. Onlar bu sözü verince peygamberimiz de Musab'ı yeni Müslüman olanlara İslam'ı anlatması için Yesrib'e göndermiş.
7: Bu işi ondan daha iyi yapabilecek birini tanımıyorum. Konuştuğunda sözlerin en güzelini seçer, tane tane konuşur. İyi bir hatiptir.
0: Evet. Medine'ye geldiğinde Esad bin Zürare ile beraber tek tek herkesle konuşmuş. İslam'ı anlatmışlar. Onu görenler üslubundan ve söylediklerinden çok etkilendiklerini anlatıyorlar.
7: Öyledir kardeşim. Dedim ya, o konuşmaya başlayınca zevkle dinlersin.
0: Onun sayesinde Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmamış. Medinelilerin ilk öğretmeniydi o. Onlar da onu çok severlerdi.
7: Dur bir dakika. Severlerdi mi dedin? Neden öyle konuşuyorsun?
0: Evet.
7: Yoksa...
0: Bugün sana pek iyi haberler veremiyorum. Musab Uhud'da şehit olmuş.
7: Ah kardeşim. Ah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gencecikti biliyor musun?
0: Evet. 30'lu yaşlarındaymış henüz. Peygamberimiz onu defnederken çok ağlamış. Uhud peygamberimizin yaşadığı en zor günlerden biriydi. 70 arkadaşını kaybetmiş, düşünsene. Ben bu savaşın ardından Müslüman oldum ama onunla ilgili çok şey dinledim.
7: Çok üzgünüm, çok. Onun gibi birinin şehadeti Müslümanlar için büyük kayıp. Kime yanacağımı bilmiyorum. Amcam Hamza'ya mı, dostum Musab'a mı, diğer kardeşlerime mi?
0: Seni çok üzdüm, kusura bakma.
7: Senden duymasam da gidince öğrenecektim. Allah onları cennetinde ağırlasın.

0: Hayber, Yahudilerin son kalesiydi. Medine'nin kuzeyinde 7 muhkem kaleden oluşan bu şehir, topraklarının verimliliğiyle meşhurdu. Aynı zamanda önemli bir ticaret merkeziydi. Medine'den sürülen Yahudiler buraya sığınmıştı. Kurayza oğullarının başına gelenler, Hayber Yahudilerini harekete geçirmiş, Müslümanların aleyhinde ittifak kurma çalışmalarına başlamışlardı.
1: Nadir oğulları, Kaynık oğulları ve Kurayza oğulları, kardeşlerimiz birer birer yurtlarında sürüldü. Bu işe bir dur diyen olmazsa ne olacak dersiniz? Ha? Sıra kimde? Bizde tabii. Muhammed'in gücü kırılmalı.
2: Haklısın. Ama onun üzerine tek başımıza yürüyemeyiz. Adamları ona ölümüne sadık.
1: Tek başımıza yürümeyeceğiz. Gatafan, Fezare ve Süleymoğulları da yanımızda olacak.
2: Ha, bu iyi haber. Gatafan'ın Muhammed'i devirmek için kaçıncı girişimi bilmiyorum. Fezare de öyle. Önce Kureyş'le anlaştılar, olmadı. Sonra kendileri saldırıda bulundular, yine olmadı. Bu işi azmettiler. Önünde sonunda istediklerini elde edeceklerdir.
1: O yüzden onları ikna etmem zor olmadı. Uyeyne mala düşkün bir adam, bilirsin. Ona Hayber'in hurmalarından bir kısmını vermeyi teklif ettim, kabul etti.
2: Hiç şaşırmadım. Onun kadar dünyaya düşkün bir adam görmedim. Mal karşılığında satamayacağı şey yok.
1: Bu da bizim işimize geliyor ya. Bu yolla ona istediğimizi yaptırabiliriz.
2: Diğerlerini nasıl ikna ettin peki?
1: Onlar da dünden razı zaten. Askeri kuvvetin büyük bir kısmını Gatafan oluşturacak. Biz de varız. Onlar da seve seve dahil oluyorlar buna.
2: Çok güzel. Muhammed karşısında hiç ciddi bir düşman görmedi. Bu sefer Tanrı'nın gazabından kurtulamayacak.
3: Başından beri konuşmalarınızı dinliyorum. Hata ediyorsunuz.
1: Neden?
3: Bu adam sıradan biri değil. Kutsal kitabımızda neler yazdığını hatırlayın.
2: Bu konuyu konuşmuştuk. Yine mi başa döneceğiz? Muhammed bize ilk mektubunu yazdığında da aynı şeyleri söylemişti.
1: Yesrib'in yeni sakinlerinden bize bir mektup var.
2: Mekke'den gelen şu Arap'tan mı?
1: Evet.
2: Oku bakalım ne diyormuş?
1: Okuyorum, dinleyin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Allah'ın Resulü, Musa'nın dostu ve kardeşi olan ve Musa'nın getirdiği her şeyi tasdik eden Muhammed'den bir mektuptur. Ey Tevrat'a tabi olup onun etrafında toplanan insanlar, dikkat edip biliniz ki gerçekte Allah'ın size benim aracılığımla söylediği şu sözleri sizler kendi kitabınızda bulmaktasınız. Allah aşkına, size vahyolunan şey aşkına, baba ve dedelerinizi Firavun'un elinden kurtaran yüce varlık aşkına bana söyleyin. Allah'ın size vahyettiği kitapta Muhammed'e iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir? Böyle değilse bana haber verin. Eğer gelecek son peygamberle ilgili bir bilgi bulunmuyorsa sizi bu dine girmek için zorlayacak değilim. Gerçekten yanlış ve doğru yol birbirinden ayrılmıştır. Sizi doğru yola davet ediyorum. Kendisini peygamber zanneden biri daha.
3: Bu mektubu yazanı hafife almayın.
1: Ne diyorsun haham efendi?
3: Burada sarf edilen cümleler sıradan cümleler değil. Peygamberlik iddiasında bulunan bir zavallı böyle hikmetli sözler sarf edemez.
2: Yani?
3: O beklenen son peygamber olabilir.
1: O bir Arap. İsrail oğullarından olmayan birinin peygamber olabileceğini nasıl düşünürsün?
3: Hepimizin atası İbrahim değil mi? Araplar İsmail'in soyundan geliyor, bizse İshak'ın soyundan. Aramızdaki fark ne?
2: Biz Tanrı'nın sevgili oğullarıyız. Bu zamana kadar tüm peygamberler bizim soyumuzdan geldi. Sonuncusu neden onlardan olsun?
3: Tanrı kibri yasaklamıştır, bunu unutmayın.
1: Sen din bilginisin. İsrailoğullarının diğer insanlardan üstün olmadıklarını mı söylüyorsun?
3: İsrailoğullarına Allah'ın pek çok nimet verdiğini biliyoruz.

0: Bunu kimse inkar edemez. Ama bundan dolayı ona şükretmeliyiz. Kendimizi üstün görmek ne haddimize? Peygamber göndermek Allah'ın işidir. Kimi seçeceğine siz karar veremezsiniz.
1: Biz karar vermiyoruz ki. Tabii ki onun işine karışamayız. Şimdiye kadar olanlardan bahsediyoruz. İshak, Yakup, Yusuf, Zekeriya ve Musa hep İsrailoğullarındandı.
0: Evet ama onlardan bazılarını öldürenler de yine İsrailoğullarındandı.
2: Dur, fazla ileri gitme. Sana olan saygımızı kaybetmeyelim.
0: Doğru olan şeyleri duymak sizi neden rahatsız ediyor?
2: Çünkü sen daha mensup olduğun ırkın önemini anlayamamışsın. Bak sana ne diyeceğim. Bu söylediklerini sadece biz duymuş olalım. Başkalarının kulağına gitmesin. Yoksa kimse seni adam yerine koymaz bundan sonra.
0: Siz ne derseniz deyin, Allah dilediğini yapacaktır. Bu adam da bahsedilen son peygamberse onun önünde kimse duramaz. Ne kendi kabilesi ne de bir başkası. Aklınızı kullanırsanız kazançlı çıkarsınız. Siz kitap ehlisiniz. Allah sizi seçmiş ve alemlere üstün kılmıştır ama onun kitabındaki hakikatleri kulak ardı ederseniz hiçbir kıymetiniz kalmaz.
1: Gel sen bizi dinle. Bu söylediklerini halkın arasında da söylersen sonun o peygamberlere benzer. Seni yaşatmazlar.
2: Bu konuşma bitmiştir. Fazla söze gerek yok. Aynı şeyleri yine konuşmayalım. Başımıza geleceğin en kötüsü yaşanmadan önlem almamız lazım.
1: Bütün Yahudi kabileleri birer birer silinip gidiyor bu topraklardan. Biz son kaleyiz. Elimizden geleni yapıp bu beladan kurtulmalıyız.
2: İsrailoğulları başkasının egemenliğinde yaşayamaz. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız.
0: Bu işin sonunda hem bu dünyada hem de öteki dünyada rezil olmak var. Ben sizi onun için uyarıyorum.
3: Uyeyne bin Hısın geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim.
2: Gelsin içeri. Söylediklerimizi unutma. Sakın başkalarının yanında böyle mevzular açma, tamam mı?
4: Merhaba.
2: Merhaba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Ne yapıyordunuz? Ben gelince bir sessizlik oldu.
1: Ne yapacağız canım? Köle senin geleceğini söyleyince seni karşılamak için sustuk.
4: Siz de Kureyş gibi arkamdan iş çevirmeye kalkarsanız ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getiririm.
2: Uyeyne, senin için ahmak herifin teki diyorlar da inanmıyordum. Ama hakları varmış. Neden arkandan iş çevirelim?
4: Onu bunu bilmem. Ayağınızı denk alın.
1: Neyse neyse. Buraya kavga etmeye gelmedin ya. Anlaşmamız üzerine konuşacaktık.
4: Evet. Şartları bir daha gözden geçirelim diye geldim.
2: Söyle bakalım, ne istiyorsun?
4: Hayber'in bir yıllık hurma hasadını.
2: Ne?
1: Daha neler?
4: Siz bilirsiniz. Gatafan'a teklif ettiğiniz miktarı öğrendim. Ben de bundan aşağısına size yardımcı olmam.
2: Yapma. Bu kadar ürün veremeyeceğimizi biliyorsun.
4: O zaman sizin yastık altlarınızda sakladığınız altınlardan bir külçe verin. Anlaşalım.
2: Ne altını?
4: Ya hadi ama. Sizin ne kirli çıkı olduğunuzu bilmiyor muyuz?
1: Pis herif. Olup biten her şeyi öğrenmiş. Altınları nereden duydu acaba? Sakin olun, orta bir yol buluruz. Telaş etmeye gerek yok. Hem sizi hem de bizi memnun edecek bir çözüm bulalım.
4: Ha şöyle, yola gelin. Şimdi oturup konuşabiliriz.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kâfirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir cenaze geçmişti. Hürmeten hemen ayağa kalktı. Kendisine "O bir Yahudidir." denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "O da bir can değil mi?" buyurdu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım," dedi. "Öyleyse sen sevdiğinle berabersin," buyurdular. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim, beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur, sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler.

Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

0: Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu an şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

0: gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Emanete hıyanet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Münafığın alameti 3'tür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Hadisin başka bir tariki şöyledir: 4 şey vardır ki onlar kimde olursa halis münafık olur. Onlardan bir hasletin bulunduğu kimse onu terk edene kadar kendisinde bir nifak hasleti olmuş olur. Kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözünde durmaz ve anlaşmazlığa düştüğünde yan çizer, haksızlığa sapar. Ayrıca başka bir tarikte böyle bir kimse oruç tutup namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse de durumu değişmez açıklaması yer alır. Münafık, zihin karışıklığı, ruh bozukluğu veya irade zayıflığı yüzünden imanla küfür arasında gidip gelen, kararsız, şüphe içinde bocalayan, imandan çok küfre yakın olan veya küfrünü gizleyerek kendini mümin gösteren, dinin bir kapısından girip diğerinden kaçan çifte şahsiyetli insan demektir. Zaten nifak kelimesinin kökünde tarla faresinin bir tehlike anında kaçmasını sağlamak üzere yuvası için hazırladığı birden fazla çıkış noktasının birinden girip diğerinden çıkması anlamı vardır. Fıkıh kitaplarında vedya başlığı altında ele alınan emanet, güvene dayalı olarak bir kimseye koruması için bırakılan mal veya eşya demektir. Kendisine bir şey emanet edilen kimse, prensip olarak emin kimse demektir. İyi niyetli olduğu ve makul derecede titizlik gösterdiği müddetçe kendisine bırakılan mala gelen zarardan sorumlu olmaz. Ancak kendi malını koruduğu gibi korumaz da malın telef ve ziyanına sebep olması durumunda sorumlu tutulur. Çünkü bu bir nevi emanete hıyanet demektir. Emanetin bir ücret karşılığında teslim edilmesi halinde iki taraflı bir akit ve hukuki işlem olduğundan tazmin gerekir. Emanet edenin izni, bilgisi ve rızası dışında onu kullanmak, kullandırmak, bir başkasına emanet etmek veya üzerinde herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmak yanlış olur. Esasen emanetin iman, namaz, infak, adil yönetim anlayışı, adab ve ahlak gibi manevi, ruhani boyutu vardır. Nitekim Yüce Kur'an, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenip hainlik etmekten çekinip korktular. İnsansa onu yüklenip hainlik etti. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ve emanetleri ehline vermemizi, insanlar arasında hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmemizi emreder ayetiyle bu gerçeği açıklar. Hayatının her merhalesinde dost düşman herkes tarafından el-emin sıfatıyla tanınan Peygamberimiz, emanet sahibi olmayan, güven vermeyen kişinin gerçek imanı yoktur uyarısında bulunarak iman-emanet ilişkisine vurgu yapar. Zira imanla emanet, emniyet kökünden gelir. Hadis, güveni kötüye kullanmanın ve emanete hıyanet etmenin bir iman zafiyeti olduğunu ifade eder. Aslında bu nevi hadislerde geçen nifak kavramı, itikadi nifaktan, inanç bozukluğundan ziyade ameli nifak olarak yorumlanır. Ancak söz konusu alametlerin, süreklilik arz edip kökleşmesi, iman açısından çok ciddi bir zafiyet ve tehlike oluşturur. Bu sebeple nifak gibi müzmin bir hastalık virüsü taşıyıcısı olmamak için hep doğru konuşulmalı, sözünde durmalı ve

emanete riayet edilmelidir. Unutulmamalıdır ki hile yoluyla başkalarını aldatmaya yeltenen münafık, gerçekte Allah'ı ve kullarını değil ancak kendisini aldatmış olur. Zira Allah Teala ebedi ezeli ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. O gizli açık her şeyden haberdardır. Allah Teala kurtuluşa erişecek müminler emanet ve sözleşmelerine sadakat gösterirler ayetiyle müminin son derece güvenilir, emin ve sağlam bir karakter olması gerektiğini hatırlatır. Bunun yitirilmesi durumundaysa Resul-i Ekrem toplumsal hayatta ahlaki çözülmenin yaşanacağını hatırlatır. Emanet, güvenilirlik kaybedilip işler ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle. Resul-i Ekrem'in etrafını aydınlatan ışık, Sirac-ı Munir sıfatı, dünya hayatı yanında ölümle başlayan kabir berzah hayatında ve ebedi alemde tecelli eder. Kabre defnedilen kimseye görevli melek, bu şahıs Muhammed aleyhisselam hakkında bilgin nedir? Ma elmuka bi hazer recul diye soracak. Samimi ve ciddi bir Müslüman, o Muhammed'tir, o Resul'dür. Beyineleri ve hidayeti bize getiren O'dur. Çağrısına derhal icabet ederek O'na iman ve ittiba ettik diyerek imtihanını başarır. Görevli melek de O'na o halde huzur ve selah içinde uyu, istirahat et der ve artık orası O'nun için cennet bahçesi ve aydınlık olur. Şayet gelen adam kafir veya münafık bir karakterse aynı sual karşısında kemküm eder, artık orası O'nun için cehennem çukuru ve karanlık olur. Asr-ı Saadet Medine'sinde 40-50 veya 100 kadar münafık varlığından söz edilir. Özellikle vasıfları belli ve kişilikleri tanındıktan sonra aslında onların gizli kalmaları da mümkün değildir. Nitekim sen onları konuşma tarzından mutlaka tanırsın ayeti bu durumu açıklar. Kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin indirilmesinden tasalanan ve korkan münafıkların Resulullah'ın söylemediği bir sözü bile bile ona isnat etmekten çekindikleri de görülür. Ayrıca münafıklarda dini doğru anlamakla iyi halin, güven veren kişilik, suret, siret bütünlüğü bir arada bulunmayacağını açıklayan hadis de dikkat çekicidir. Üzülerek kaydedilmelidir ki, gerek devlet, dernek veya vakıf malları konusunda, gerek çok ortaklı şirket ve holdingler bünyesinde hayırseverleri veya ortakları hayli rahatsız eden suistimaller, gereksiz tasarruflar ve usulsüz harcamalar yapıldığı ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden resmi veya özel kurumlarda çalışanlar, üstlendikleri emaneti kendi özel malları gibi korumadıkları ve üzerinde gereken titizliği göstermedikleri sürece hıyanet içinde bulunduklarını fark etmelidirler.

0: 40 hadiste iman.
1: Eyyü zembi indallahi ekber? Kal, en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak.
2: Allah katında en büyük günah nedir diye soran bir kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir. Tevhid, itaat ve ibadet edilmeye layık olan yegane varlığın Allah olduğunu kabul etmek, ondan başka ilah olmadığına inanmaktır. İslam'ın özü, kelime-i tevhid, yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hazreti Muhammed, Allah'ın elçisidir sözüdür. Mü'min, tevhide aykırı olabilecek her türlü inançtan, hatta şüpheden dahi uzak durur. Zira mü'minin hayatında en kıymetli değer tevhiddir. Tevhide en büyük zarar verense şirktir. Şirk, babalık, evlatlık, eşlik gibi insani özellikleri Allah'a atfetmek ve onu yarattıklarına denk tutmaktır. Allah'tan başka ilahların olacağını kabul etmek yahut ondan başkasına ibadet etmek de şirktir. Böyle bir inanca sahip olana ise müşrik denir. Tarih boyunca nice insan Allah'ın varlığına, tek olduğuna, yaratan ve yaşatan, rızık veren ve öldüren olduğuna inanmak yerine kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmışlardır. Bu putların Allah'ın katında değerli birer varlık olduklarını kabullenmişlerdir. Ayrıca bu putların Allah'la kendileri arasında aracı olacağı hezeyanına kapılmışlardır. Yine bir takım kişiler, melekleri, cinleri veya kendilerince olağanüstü olarak kabul ettikleri bazı varlıkları Allah'tan başka ilahlar olarak kabul etmişlerdir. Oysa ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir dengi, eşi ve benzeri yoktur. Allah'ın en sevgili kulları olan peygamberler dahi ilah değildir ve ilahi özellikleri yoktur. Bütün peygamberlerin yürüttüğü ilk dava, gönderildikleri toplumların şirkten uzak kalmalarıdır. İbrahim aleyhisselam gençlik yıllarından başlayarak şirke bulaşmış toplumunu tevhide davet etmiştir. Musa aleyhisselam kendisini ilah olarak ilan eden Firavun'la mücadele etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de incelikli nasihatleriyle bizlere aktarılan Lokman aleyhisselam evladına şöyle demiştir. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir zulümdür. Peygamber Efendimizin haber verdiği üzere Rabbimizin asla affetmeyeceği en büyük günah şirktir. Zira şirk tevhidi bozmakta, tevhidin bozulması ise dinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Unutmayalım ki tevhid olmadan İslam olmaz.

0: 40 hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Ya bir takım kimseler cuma namazlarını terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık gafillerden olurlar. Zeyd bin Halid'in anlattığına göre bir adam sevgili peygamberimize gelir ve ona altın veya gümüş para bulduğunda ne yapması gerektiğini sorar. Allah Resulü, keseyi veya bağını kapalı tut. Sonra onu bir sene ilan et. Şayet sahibini bulamazsan onu harcayabilirsin. Ancak günün birinde sahibi çıkacak olursa ona ödersin cevabını verir. Bunun üzerine adam, ey Allah'ın elçisi, peki kayıp bir koyun bulduğumuzda ne yapalım diye sorunca, sevgili peygamberimiz, onu al ve ona sahip çık. Sahibini bulamazsan o ya senin ya din kardeşinin yahut kurdundur buyurur. Adam, ey Allah'ın Resulü, kaybolmuş develer hakkında ne dersin deyince, Peygamber Efendimiz kızdığını belli ederek, onlardan sana ne? Onların sağlam tabanları ve bedenlerinde depolanmış suyu vardır. Sahipleri onları buluncaya kadar kendi başlarına sularını içerler, otlayarak karınlarını doyurabilirler buyurur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.
5: Benim Peygamberim az sonra.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir

0: bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evlerinizi kabir haline getirmeyin, nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: Sizce günümüzde bir insanın başına gelmesinden en çok korktuğu şeyler neler olabilir? Yağmurun yağmaması, kuraklık olması olabilir mi? Ekinlere ve tomurcuklara don vurması ya da hayvanların telef olması? Değil. Peki ya küresel salgın? Hayır, artık o da pek umursanmıyor. O halde biraz daha günlük hayattan örnekler verelim. Cüzdanını evde unutmak, yanlış durakta inmek ya da gideceğin yere gecikmek. Sıcak Ramazan pidesine yetişememek. Hayır, bunlar da değil. 21. yüzyıl insanının en büyük kabusunu söyleyeyim o halde size. Telefonunun yanında olmaması ya da şarjının yolculuk esnasında bitivermesi. Metroda yolculuk yaparken kulaklığının olmamasını da sayabiliriz. İşte bunlar modern trajediler. Geçen gün tam olarak bu modern trajedi başıma geldi. Telefonumun ekranı son bir titremeyle karardı ve dijital dünyayla olan bağım koptu. Kısa süreli bir panik yaşadım. Metroda karanlık bir tünelin içindeydim. Ellerim istemsizce ceplerime gidiyor, bir çıkış yolu arıyordum. Bildiğiniz bir yoksunluk hali yaşıyor gibiydim. Etrafıma baktım. Herkes kendi küçük ışıklı ekranına gömülmüş bir şeylerle meşgul oluyordu. Kimi hızla bir şeyler kaydırıyor, kimi kulağındaki dünyaya hapsolmuş, kiminin parmakları ekranda geziyordu. Bense sanki bir korku tünelindeymiş gibi hissediyordum. Önce çok garip bir yalnızlık hissettim. Sanki herkesin bir zırhı vardı da ben meydanın ortasında savunmasız bir şekilde kalmıştım. Yapacak hiçbir şey kalmayınca mecburiyetten sessizliği dinlemeye başladım. Metro raylarının ritmik sesi, havalandırmanın uğultusu ve insanların nefes alışları. İlk 5 dakika zihnim, hadi bir şeyler yap, powerbank falan iste birilerinden diye bağırıp durdu. Ama sonra o çığlıklar yerini yavaş yavaş sessizliğe ve nihayetinde huzura bıraktı. İnsan sessiz kalınca aslında dünyanın ne kadar gürültülü bir yer olduğunu fark ediyor. Aynı zamanda o koca gürültünün içindeki yalnızlığını da. Sonunda da baş başa kalmaktan korktuğu kendiyle yüzleşiyor ve kendi içinin ne kadar kalabalık olduğunu görüyor. Tıpkı evinden birkaç hafta uzaklaşan bir annenin evine geri döndüğünde çocuklarının onun boynuna sarılması gibi her bir düşüncesi ve duygusu onu yeniden kucaklıyor. Bana da böyle oldu. Telefonun o mavi ışığı sönünce zihnimdeki lambalar yandı. Geride kalan evlatlarım, düşünce ve duygularım kalkıp boynuma sarıldı. Karşımda oturan yaşlı teyzenin elindeki poşetleri, yan koltukta uyuklayan yaşlı amcanın yorgun çehresini, tünelin karanlığında camdan yansıyan kendi yüzüme baktım. Ben buradayım dedim içimden. Ben buradayım ve etrafımda olup bitenlerin farkındayım. Karanlık bir tünelin içinde öylece gidiyordum. Keşke yıldızları görebilseydim. Karanlıkta ne kadar güzel parlıyorlardır diye düşündüm. Sonra uzun zamandır yıldızlara bakmadığımı fark ettim. Oysa önceden saatlerce gökyüzüne bakar ve hayallere dalardım. Gezegenler hakkında düşünür ve yıldızdan yıldıza sıçrardım. Modern dünya bizi sessizlikten korkar hale getirmiş. Etrafımızı saran, düşünmemize engel olan bir gürültünün içinde yalnız olmadığımıza inandırmış. Birbirimize bakmadığımız, duymadığımız ama gürültüsünden de kaçmadığımız bir yığın haline getirmiş. İnsan sessiz kalınca ertelediği sorularla yüzleşiyor. Kim olduğunu, nereye gittiğini, bu koşuşturmacanın sonunun ne olacağını ancak sessizliğe kavuştuğunda fark edebiliyor. Sessizlik bir boşluk değil, aksine insanın düşünce aynası. Doğru sorular sorulduğunda en büyük hakikatleri tüm gerçekleriyle bize gösterebilecek bir düşünce aynası. Tıpkı boş bir bardağı neyle doldurursak, içimize dolacak şeyin o olması gibi. Bu düşüncelerle yolculuğuma devam ederken, çantamdan kalem ve defterimi çıkartıp düşüncelerimi not aldım. Sonra da uzun zamandır çantamda duran bir kitabı çıkarıp okumaya başladım. Yolculuk boyunca okudum. Metro tünelden çıkıp gün ışığına kavuştuğunda telefonum hala kapalı ama zihnim aydınlıktı. Hayret ettim. Meğer dünya ekranın dışında çok daha yüksek çözünürlüklü ve anlamlıymış. Eskiler sükuta büründüm derlermiş. Ne zarif bir ifade. Sessizliği bir kıyafet gibi üzerine giyinmek. Sürekli konuşan, sürekli paylaşan, sürekli gürültü çıkaran bir çağın çocukları olarak sükutun o iyileştirici gücünü yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Yerinde konuşmanın ve susup düşüncelere dalmanın bize katacağı şeyleri yeniden fark etmemiz gerekiyor. Zira Peygamber Efendimiz konuşmanın bir sorumluluk, susmanınsa bir olgunluk olduğunu o eşsiz ölçüsüyle bize şöyle fısıldıyor.
1: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de o çobanın sürüye katmadığı süt vermeyen çelimsiz bir koyundur dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl" diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabet'in eşi Ebu Mabet geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabet, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı" diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabet, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir" dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabet, sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. O, tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı, uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor, konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

0: Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur: barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız şu iki kimseye gıpta edilir: birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin. Ebu Eyyub'den

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin," buyurdu. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim," diye birbirleriyle mücadele ederler. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua." Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, hangi dua daha fazla kabule şayandır?" diye soruldu. "Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: "Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina."
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Takva, İslam'ın esasıdır. Allah Teala'ya sürekli ibadette bulunmak, ona isyan etmeyi terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, ona şükredip nankörlük yapmamaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin." Takva, müminlerin yolu, peygamberlerin ahlakıdır. Peygamberler başta olmak üzere Allah Teala'nın bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan, dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş ve kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarından kaçınanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmişlerdir: "O takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan Allah'ın huzurundadırlar. Sürekli olarak Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından

0: hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran buyurarak müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, Allah seni takva ile azıklandırsın buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir. Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin. Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır. Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler. Yani Rahmetullah kelimesini ilave ettiler. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısıysa geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: Resulullah, kim darda kalmış, borçlu bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa, Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir buyurarak, alacaklıları borçluya kolaylık gösterme hususunda teşvik ederdi. Bir gün Ka'b bin Malik mescitteyken, kendisine borçlu olan İbni Ebi Hadret'ten alacağını istemişti. Fakat konuşurken ikisinin de sesleri öyle yükselmişti ki, Allah Resulü odasından onları duydu ve odasının perdesini açıp, "Ey Ka'b bin Malik!" diye seslendi. Ka'b, "Buyur ya Resulallah!" dedi. Hazreti Peygamber eliyle işaret ederek, ondan alacağının yarısından vazgeçmesini istedi. Ka'b da hemen, "Tamam ya Resulallah!" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber İbni Ebi Hadre'de, "Sen de kalk, kalan borcunu öde!" dedi. Peygamberimiz sabah vaktinde, "Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır" diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, "Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım" diye dua ederdi. Yatılacağı zamansa, "Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru" diye dua etmeyi tavsiye etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, "Alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok," de buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder," buyurdu. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti?" diye sordular. "50 ayet okuyacak kadar,"

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun köle olsun hiçbir insana hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzlü konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Ama eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allahsa kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın. Alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

0: Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Bi'sel abdu abdun yahtilu dunya bid-din. Bi'sel abdu abdun hawan yudillu.
2: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Geçmişten günümüze bir takım insanlar kendi menfaatlerini gerçekleştirmek, para, makam, şan, şöhret elde etmek için birçok şeyi kötüye kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bazen kolay yoldan para kazanmak adına insanlar köleleştirilmiş, bazen de ucuz iş gücü elde etmek için işçiler ve hizmetçiler ağır şartlarda çalıştırılmışlardır. İstismar edilenler sadece kişiler değildir. Kötü emellere veya şahsi çıkarlara alet edilen bir takım değerler de olmuştur. Sevgi ve saygı, hürriyet ve adalet gibi kavramlar bu değerler arasındadır. İstismar edilen değerlerden biri de dindir. Dinin ikna gücünü, kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için kullanan yapılar ve kişiler tarih boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu uğurda Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilahi kitapları değiştirmekten çekinmemişler, dinin yapısını bozmaktan, peygamberlerinin sözlerine yalan katmaktan geri durmamışlardır. Günümüzde insanların dini inançlarını kötüye kullanmanın en tehlikeli hali, İslam dininin özü olan Kur'an ve sünneti istismar etmektir. Yüce Rabbimiz böyle bir işe girişenleri şöyle kınamıştır. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ise şu uyarıyı yapmıştır. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Din istismarcılarının en belirgin özelliği, kişilerin, toplumların ve yeryüzünün düzenini bozmak için çalıştıkları halde kendilerini barışçı ve ıslah edici olarak tanıtmalarıdır. Kur'an-ı Kerim onların bu özelliklerini şöyle haber verir. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayınız denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozguncular onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Din istismarı, olmuş bitmiş bir hadise değildir. Dün olduğu gibi, bugün de değerlerimizi ve inançlarımızı istismar edenler olabilir. Müslüman, böyle yapılara karşı uyanık olmalı, doğru din geleneğine bağlı kalmalıdır. Kur'an'ın rehberliğinden ve Peygamberimizin örnekliğinden ayrılmamalıdır. Kırk hadiste iman.

0: Hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah, sen de mi dediler? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halkta etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır." dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Sevgili Peygamberimiz, alemlere rahmet. Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama, Hazreti Ali'ye, Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı. Ümmü Mabet şöyle anlatıyor. Eşim Ebu Mabet bana Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üvey oğlu olan Hind bin Ebu Hale et-Temimi'ye, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hind, anam babam ona feda olsun dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Resulullah genelde sessizdi, daima düşünceli ve mahzundu, az ve öz konuşurdu, uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz olan dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice, Hazreti Peygamber'e ilk vahiy geldiğinde şöyle demişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun. İbni Abbas anlatıyor. En yakın akrabanı uyar ayeti inince Resulullah Safa tepesine çıktı. Ardından şöyle dedi. Ne dersiniz? Size şu dağın arkasından sizinle savaşmak üzere düşman atlılar geliyor diye haber versem bana inanır mıydınız diye sorunca onlar biz senin hiç yalan söylediğini görmedik demişlerdi. Misver bin Mahreme ve Mervan'ın birbirlerinin sözünü doğrulayarak naklettikleri habere göre, Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye Antlaşması'ndan dönüşte, Kureyşlilere şöyle demişti. Ey kavmim, vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona saygı gösterdiği kadar hiçbir krala, adamlarının tazim ettiğini görmedim. Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Ey insanlar! Aman takvanıza sahip çıkın. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bana Resulullah'ın evindeyken ne yaptığı soruldu. Hazreti Ayşe bu soruya şöyle cevap vermişti. O herkes gibi bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi ihtiyaçlarını kendisi görürdü. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Resulullah namazı bize 5 rekat olarak kıldırdı. Ey Allah'ın Resulü, namaza ilave mi yapıldı diye sorduk. Bu da nereden çıktı buyurdu. Bunun üzerine 5 rekat kıldırdın dedik. Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Sizin hatırladığınız gibi hatırlarım ve sizin unuttuğunuz gibi unuturum buyurdu. Sonra 2 secde ederek sehiv secdesi yaptı. Cabir bin Semure şöyle demiştir. Ben peygamberin meclisinde 100'den fazla kere bulundum. Onun ashabı mescitte oturup şiirler okur, cahiliye devrinden bazı hatıralarını anlatırlardı. O konuşulanları sessiz bir biçimde dinler, zaman zaman da onlarla birlikte gülümserdi. Rafi bin Hadiç anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Medineliler hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Allah Resulü ne yapıyorsunuz diye sorunca onlar da bunu öteden beri yaparız dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sanırım bunu yapmazsanız daha hayırlı olur buyurdu.

Onlar da aşılamayı bıraktılar. Akabinde hurmalar az ürün verdi. Bu durumu Hazreti Peygamber'e bildirdiklerinde o şöyle buyurdu: "Ben ancak bir insanım. Sizin dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın, kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım." İbni Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer minberde şunları söylemiştir: "Ben peygamberi şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin." Ebu Musa'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Benim ve Allah'ın bana verdiği görevin durumu, bir kavme gelip, ben düşman ordusunu gözlerimle gördüm, ben apaçık bir uyarıcıyım, derhal kaçıp kurtulun diyen kimsenin haline benzer. Kavminden bir kısmı onun uyarısına itaat etmiş ve geceleyin yavaşça kaçıp kurtulmuş, bir kısmı ise onu yalanlamış ve oldukları yerde sabahlamıştır. Düşman ordusu sabah gelip onları yok etmiş. İşte bana itaat edip getirdiğime tabi olan kimsenin misaliyle, bana isyan edip getirdiğim hakikati yalanlayanın misali buna benzer." Cabir'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Benim ve sizin durumunuz yaktığı ateşe üşüşen böceklerle pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kaçıp ateşe girmeye çalışıyorsunuz." Ebu Hureyre anlatıyor: "Resulullah bize hutbe verdi. Sonra şöyle buyurdu: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Anas'ın radıyallahu anh, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
2: حذيفة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
1: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي.
2: معقل بن يسار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللة فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? bizi aldatan bizden değildir buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
2: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.
0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır, buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir."
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: "Ya Ebel Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben de "Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum" dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak "ilmin mübarek olsun ya Ebel Münzir" buyurdu.

Cimrilik. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki haslet vardır ki bir müminde toplanmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. Kötü ahlakın bir göstergesi olarak cimrilik, harcanması gereken yer ve zamanda eli sıkı tutmak, nakit veya malı harcamamak demektir. Cimrilik hiç harcamamaksa, israf saçıp savurmak ve dengesiz harcamak demektir. Hüseyin Kazım Kadri, cimri kelimesi üzerine parasından istifade etmediği cihetle altını taş kabilinden ad dolunmak dolayısıyla sıfat, hasis, eli sıkı, pinti, miskin açıklamasını yaptıktan sonra Farsça bir kelime olan cevan merdin, kerim, sahi, cömert, eli açık, sahibi himmet, mürüvvetli, âli himmet manalarına geldiğini söyler. Onun cimrilik, bahillik için kullandığı hine hacette başka birisini kendine tercih etmemek, empati kurmamak ve fedakar davranmamak demek olan endel hace terki isar tabiri de oldukça anlamlıdır. Aslında bu tabir tasavvufun eldeki maddi manevi imkanları seferber etmek, başkasını kendine tercih etmek, isar ve iyilere hizmetle müşerref olmak diye yapılan tarifini hatırlatır. Bu demektir ki sehavet, fedakarlık, diğergamlık ve insana hizmet düşüncesi İslam ahlakının temelini oluşturur. Gerçekten de bahil olan zelil yaşar ve cimri varislerinin bekçisidir. El-bahilu hazinu veraseti gibi sözler ortak aklın ve tarihi tecrübenin söylettiği birer vecizedir. Cimrilik tefritse israf, ifrattır. Zira her ikisi de bireysel ve toplumsal çerçevede ilahi yasaya, sünnetullah'a aykırı birer tutum ve davranıştır. Her iki aşırı ucun ortasındaysa denge unsuru olarak cömertlik yer alır. Şu iki ayeti kerime, iki aşırı uç olan cimrilikle israfın şeytan kaynaklı olduğunu öğretir. Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur ve cimriliği telkin eder. Oysa Allah size mağfiret, lütuf ve kerem vaat eder. Allah her şeye yeter, her şeyi bilendir. Şüphesiz saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir, türdeşleridir. Zaten şeytan Rabbine karşı gerçekten büyük bir nankörlük sergilemiştir. Mal ve servete aşırı düşkünlük, fakir düşme korkusu, ebedilik duygu ve düşüncesi, çoluk çocuğun gelecek endişesi, cimriliğin sebepleri veya onu körükleyen amiller arasında sayılabilir. Yüce Kur'an, cimrilik yapanlar, başkalarına da cimriliği telkin edenler ve Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenler, böylece inkar eden herkes için utanç verici bir azap hazırladık ayetiyle cimri insanların duçar olacağı sonu bildirirken, Resul-i Ekrem şüphesiz evlat, cimrilik ve korkaklık sebebidir buyurarak, çoluk çocuğun gelecek endişesinin cimrilik sebebi olabileceğine dikkat çeker. Gerçekten de mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah ise işte büyük ödül onun yanındadır ayeti, maddi varlığın ve zürriyetin ciddi bir sorumluluk getirdiğini haber verir. Ashab-ı kiramın Resul-i Ekrem'den öğrendikleri, cimrilikten daha kötü hangi hastalık vardır sualini sorarak, cimrilikten daha müzmin bir hastalığın olmadığını birbirlerine hatırlamaları dikkat çekicidir. Bu itibarla gelişi güzel veya gereksiz harcamaları sebebiyle çaresiz yakınlarına ilgi göstermeyen ve muhtaçlara yardım etmeyen insanlar kendilerini gözden geçirerek sağlıklı günlere kavuşmak zorundadırlar. Çünkü cimrilik hastalığı Müslümanın izzet, itibar, asalet ve mürüvvetini yok eder. Mekke'nin fethinde Müslüman olan Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, müellefe-i kulub muamelesi görür ve Huneyn gazvesinde kendisine ganimetlerden 100 deve verilir. Çok cömert bir şahsiyet olan Hakim, Hazreti Peygamber'e Müslüman olmadan önce cahiliye devrinde yaptığı iyiliklerden kendisine bir fayda olup olmadığını sorar. Ve sen geçmişteki hayırlarından ötürü Müslüman oldun cevabını alır. Müslüman olduktan sonra da hayır işlerine devam eden Hakim, ticaretinin bereketli olması hususunda Resul-i Ekrem'in duasına mazhar olur. O, Cemal vakasında öldürülen amcasının oğlu Zübeyir bin Avvam'ın borçlarının yarısını ödemeyi üzerine alır. Ayrıca onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Resul-i Ekrem'in her sabah mutlaka iki melek iner. Onlardan biri, "Allah'ım, malını infak edene yenisini, halef ver," diye dua.

eder. Diğer ise Allah'ım cimri davrananın malını yok et diye beddua eder. Hadisi iki melekten birisinin cömert kimseye dua, diğerinin ise cimri kimseye beddua ettiğini ve sünnetullahın ilahi yasanın zenginin rızık ve kazancının artmasını fakire yaptığı harcamaya bağladığını öğretir. Şu anekdot ilim ve alim sevgisiyle birleşen cömertlik ahlakının güzelliğini göstermesi bakımından ibretamizdir. Ebu Muin el-Hüseyin er-Razi diyor ki, Mısır'da bir bakkala uğradım. Bana çok iyi davrandı. Sonra aramızda hadis sohbeti oldu. Bana Ahmet bin Hanbel'i sordu. Ben onun talebesi olup ondan hadis yazdığımı söyleyince satın aldığım malın ücretini almadı ve Ahmet bin Hanbel'i tanıyan kimseden ben malın ücretini almam dedi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
1: براء بن عازب'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

0: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى.
1: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre: Ya Resulallah, iki kişi karşılaştıkları vakit önce hangisi selam verir denildiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyi

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

Sahabe Hatıraları az sonra. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden üstündür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Habeşistan muhacirlerinin genç sözcüsü Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh. Ey kral! Biz cahil bir millettik. Putlara tapardık. Leş yer, her kötülüğü işlerdik. Akrabamızla münasebetimizi keser, komşularımıza kötülük yapardık. Kuvvetli olanlarımız, zayıf olanlarımızı ezerdi. Yüce Allah bize kendimizden soyunu, doğruluğunu, eminliğini, iffetini ve nezahetini bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O bizi Allah'a ve Allah'ın birliğine inanmaya, ona ibadet etmeye, atalarımızdan bu yana taptığımız putları bırakmaya davet etti. Doğru sözlü olmayı, emanetleri yerine getirmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Her türlü ahlaksızlıktan, yalan söylemekten, yetimlerin malını yemekten, namuslu kadınlara iftira etmekten bizi men etti. Yer Habeşistan, mekan Habeşistan kralı Necaşi'nin sarayı. Takvimler Mekke'de zulmün zirvede olduğu bir dönemi gösterirken, bugün Etiyopya'nın bulunduğu bölgede yer alan Habeşistan krallığına hicret eden Müslümanların sözcüsü Cafer bin Ebi Talib'in beyanıdır bu ifadeler. Risaletin 5. yılında 12 erkek ve 4 kadından oluşan ilk kafile, 6. yılında ise 83 erkek 18 kadından müteşekkil toplam 101 kişiden oluşan ikinci grup Habeşistan'a hicret etmişti. 18-20 yaşlarında ilk Müslümanlardan biri olma bahtiyarlığına kavuşan Hazreti Cafer, Resulullah tarafından ikinci hicret kafilesinin başkanı olarak görevlendirilmiş, Habeşistan kralı karşısında müminlerin sözcülüğünü yapmış, cesur bir şekilde ve güzel bir hitabetle müminlerin durumunu ifade etmişti. Onun Necaşi'ye karşı İslam'ı anlatırken sergilediği vakar, nezaket, ciddiyet ve samimiyet, İslam dininin insanlara aktarılmasına dair günümüz Müslümanlarına ne güzel örnektir. O kainatın efendisinin, sima olarak da, huy olarak da bana benziyorsun buyurarak değer verdiği bahtiyar sahabidir. 13 yıl Habeşistan'da Hazreti Peygamber'in uzağında gurbette kalarak hüznü tecrübe edendir. Habeşistan'da olduğu için Bedir gazvesine katılamayan, ancak Hazreti Ebubekir'in elde edilen ganimetlerden pay ayırdığı ve Bedir'e katılma şeref ve sevabına sahip olduğunu belirttiği 8 kişiden biridir o. Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Resulullah komşu devlet hükümdarlarına İslam'a davet mektupları gönderirken Habeş hükümdarı Necaşi'yi de İslam'a davet etmiş, ayrıca ülkesinde bulunan Müslümanları artık Medine'ye göndermesini istemişti. İşte bu talebe istinaden hicretin 7. yılında Necaşi'nin Müslümanlara tahsis ettiği 3 gemiyle Arabistan'a dönen ve yanındaki Habeşistanlı muhacirlerle birlikte doğruca Hazreti Peygamber'in yanına gidendir Hazreti Cafer. Resul-i Ekrem Efendimiz'in Hayber'in fethine mi, Cafer'in gelişine mi, hangisine sevineceğimi bilemiyorum buyurarak değer verdiği kutlu sahabidir o. Hem Habeşistan'a hem de buradan dönüşünde kendi baba yurdu olan Mekke'ye değil de doğrudan Medine'ye gittiği için Zülhicreteyn lakabıyla anılandır o. Hicretin 8. yılında Resulullah'ın Rum Kayseri'ne gönderdiği elçisinin şehit edilmesi üzerine Suriye bölgesine gönderilmek üzere hazırladığı orduya Zeyd bin Harise'yi komutan tayin etmesinin akabinde Zeyd şehit olursa komutayı Cafer bin Ebi Talip alsın. O da yaralanır veya şehit olursa Abdullah bin Revaha alsın buyurarak vazifelendirdiğidir o. Cennet ve ona yaklaşmak ne güzeldir ifadelerini kullanarak mücahitleri cesaretlendirdiği bu muharebede iki kolunu kaybederek şehit olandır o. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz ise kesilen iki koluna karşılık Hazreti Cafer'e iki kanat ihsan edildiğini haber vermiştir. Ashabın muhtaçlarına, fakirlerine sahip çıktığından Ebu'l-Mesakin lakabıyla tanınırken, şehadeti sonrasında artık tayyar, uçan ve
Zülcenaheyn, iki kanatlı lakabıyla anılandır o. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Müjdesinin muhataplarından olan Hazreti Cafer, Medine'de Resulullah'la bir sene beraber kalmasının akabinde 40 yaşında şehit olmuş, genç yaşta Müslüman olarak teslim olduğu Rabbine şehit olarak emaneti teslim etmiştir. Allah'ım, bizlere kısa ömründe iki hicreti sığdıran Hazreti Cafer'in teslimiyetini nasip eyle. Bize Hazreti Cafer gibi şehadete sevdalı bir hayat nasip eyle. Amin.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
2: ابن عمر'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
1: عقبة بن عامر رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.

0: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydın, ak ak. Bastığı yeri ardında, gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي.
1: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.
0: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث 1 ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra, bu yaptığın nedir dedim. O da, peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölülerinizin iyiliklerini anın, onların kötülüklerini zikretmekten kaçın.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
3: جابر بن سمرة radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فَإِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّ اسْتَرْعَاهُمْ
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
1: Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu dedi.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları.

Sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela. Hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını. Ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları. Yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları. Ve her şeyi yaratan ve yaşatan, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.
2: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: edilmiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise, beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse, kendini götürenlere, eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
0: ابن عمر'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e, ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem, insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verdi.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar. Allah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin üç kızı olur da onları barındırır, ihtiyaçlarını karşılar, onlara merhametle davranırsa cenneti hak eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية وضلع الدين وغلبت الرجال.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine, ya Cebrail, bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başka

başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir: birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: ey insanlar, Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kafi midir dedim. Bu defa, istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

0: görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
1: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin." derler. Allah Teala "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım" buyurur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
0: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
1: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse, o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de, başka bir davranışı daha hayırlı görürsen, hayırlı olanı yap. yemininin kefaretini de öde.''

0: وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.